hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 29 derece. Ankara güneşli 29, İzmir güneşli 34, Antalya güneşli 36, Trabzon yağmurlu 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 34 derece olarak ölçülüyor.
2: Aliye bak bu sefer affetme hanım. Aliye bak bu sefer affetme hanım.
3: Ben sana bir şey söyleyeyim o zaman. Deniz buraya çok zor alıştı. Ama alıştı.
4: Efsane Aşk yeni sezonunda fırtına gibi esecek.
5: Numaramı değiştiriyorum, telefondasın. Ülke değiştiriyorum, kapındasın. Git.
6: Zamanımız daralıyor. O yüzden çocukla birlikte çıkacağız.
5: Tehlikenin de farkındayım. O yüzden buradayım. Oğlumu korurum. Deniz, Mardin'e götürmem.
4: Yeni bir ülkede şansını deneyen Alya ve Küçük Cihan'ın akıbeti merak konusu.
5: Cihan! Bu ne faizi vermem Cihan!
7: Bahçelik, Cihan Alboran ile Cihan Deniz Alboran'ın Mardin'e giriş yaptığı tespit edildi.
4: Uzak Şehir yeni sezonuyla 14 Eylül Pazartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.
8: Reklam.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Okula dön-

0: çift sıfırı arayın, D-Smart'lı olun.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Zaferinizi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026-20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Reklam.
0: Aygül Aydın'la günaydın.
4: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun yarasaya. Ne siyaset, ne futbol, ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
5: Senin radyolarını dinliyoruz da hay oluyoruz.
4: Ay canım benim ya. Şu radyo değilsin. Aygül Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
0: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de. Lean Skin Care Aygül Aydın'la günaydını sunar.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın, günaydın yavru kurtlarım, nasılsınız? İyi misiniz? Güzel misiniz? Tatlı mısınız? Efendim yine bir güne daha başlıyoruz ama bu sefer güne 31 Ağustos'la başlıyoruz. Yani Ağustos ayının son gününden yayına başlıyoruz. Eylül'e yarın gireceğiz, sonbahar. Bugün bir gün daha bir yazlık hakkınız var, hadi iyisiniz. Hadi yazlıkçılar. Toparlanır değil mi yazlıkçılar şimdi 31 Ağustos deyince? Yazlıkçılar toparlanır diye biliyorum. Ya biz çok yazlıkçı değildik mesela. Sizin öyle yazlıkları var mıydı? Bizim Mersin'de babaannemin yazlığı vardı. Şora 2 sitesi. Babaannemin yazlığına giderdik. Her yaz 2 ay, 3 ay falan orada kalırdık. Sonra da dönerdik İstanbul'a. Okullar başlardı falan. Ama tabii böyle, ya bu arada 2-3 ay diyorum ama hani tabii babaannemle annem dövüşmezse, yani babaannem huzursuzluk çıkartmazsa, büyük ailede şiddetli kavgalar olmazsa falan, tabii bu da sürpriz çikolata gibi. Ondan sonracığıma da dönüş yolumuzu yapar, dönüş yolumuza dönerdik, dönüş yolumuza dönerdik. Ne güzel bir cümle. Efendim mesajlar geliyor. Ağustos ayının tatsızlığı hafiften devam ediyor gibi Aygül diyor. İnşallah yarın Eylül'de tatlı tatlı, çok tatlı olacağız Eylül'de inşallah. Allah nasip etsin, yüzümüz gülsün. Canım biz Temmuz'u görmüş. Haziran'dan çıkmış. Yüce insanlarız lütfen. İnşallah Eylül ve sonbahar ve bu kış çok güzel gelecek, ışıl ışıl gelecek. Hadi bakalım yolumuz açık olsun. Yeni haftaya merhaba diyelim.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Mars'ta gün batımı, dünyadaki kırmızı turuncu renkteki gün batımlarından farklı olarak mavi tonlardadır. Hem atmosfer yoğunluğu düşük olduğu için saçılmanın az olması, hem de mavi ışınların diğer renkli ışınlara göre daha az saçılması, gün batımı sırasında atmosferin maviye bürünmesine neden olur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo D.
3: Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten...

0: başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da. Doğada ne varsa
1: Zümrana'da. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Reklam. Radyo
3: T. Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
4: Sıradaki şarkı Yağmur'da Şemsiye Almayı Unutanlara Gelsin.
3: Radyo D. Hayatın içi.

Efendim, Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Mesajlar geliyor. Aslında tadımız tuzumuz biraz yok. Ben açıkçası şu bot faciası, Kıbrıs'taki gemi kazasına acayip derecede kurulmuş ve acayip derecede sinirlenmiş durumdayım. Yani söylenecek çok söz var, söylenecek çok laf var. Girne açıklarında biliyorsunuz bir feribot faciası oldu. 8 kişi yaşamını yitirdi diyorlar ama bence daha fazla gibi duruyor. 18 kişi kayıp görünüyor. Mersin Taşucu Limanı'ndan gitmek üzere öğleden sonra hareket ediyorlar. Eski bir gemi olduğunu söylüyorlar ve çok ciddi bir fırtına var. Kaza sırasında da 267 yolcu var ve saat 4 sıralarında o esnada da kapıları falan kilitliyorlar. Yani gemi

Gemideki insanlar diyorlar ki su alıyor gemi. Onlar da diyorlar ki hayır hayır bu biz alışığız, alıyor zaten. Ya gerçekten eğer onlar kendilerine güvenip dışarı çıksalardı en azından hemen daha hızlı müdahale etselerdi, belki can yeleklerini falan daha hızlı taksalardı. O şeyin içinde sıkışmışlar galiba, geminin içerisinde, bir de kapıyı kapatmışlar üstlerine, hayır çıkmayın bir şey yok gibi diye. Ya çok büyük bir talihsizlik, çok büyük bir sıkıntı yani. Cehalet çok kötü ya. İşinin ehli olmayan insanlara işi verirseniz yani budur sonucu. Sonuç budur. Söylenecek çok şey var, diyecek çok şey var. Yani deneyebilecek o kadar çok şey var ki, o esnada acaba denize atlamaları mı normal? Mesela bir tanesi diyor ki mazot boşalttıkları için denize de atlayamadık. Yani çok korkunç bir mazot kokusu ve mazot vardı. Onda da atlayamadık gibi bir ifade kullandı. Mesela ona da şok oldum. Ona da şaşırdım. Mazotu boşaltmadan önce bari öncesinde kişilere atlayın deseydiniz, can yeleklerini verseydiniz vesaire vesaire. En azından havanın da soğuk olmadığı bir zaman dilimi, kurtarma çalışmaları yapılana kadar gelebilmeleri ve denizde kalabilmeleri mümkün olabilir miydi? İnanın ben de bilmiyorum ama en azından mümkün olabilirdi diye bir fikrim var. Yani umut ediyorum bu ülkede insanlar bu kadar cahilce hareket etmemeye birazcık olsun yani tedbir almaya yönelik hareket ederler ya. Korkunç bir cehalet var ya. Eğitimsizlik bu. Ben size söyleyeyim, bu eğitimsizlikten kaynaklı yaşanılan bir sıkıntı. Eğitimin önemini buradan bir kere daha iyi anlayabilirsiniz. Kaptanın ehliyeti yokmuş bu arada. Ya öğrendiklerim ve şok edici. Dün akşam tweet attım, dedim ki bakın okuyacağım şimdi size, açıyorum. Ya hayretler içerisinde kaldım. Batan gemi faciasında gemi 7 ve 3 yıl önce 2 kez kaza yapıyor. Hasara rağmen sadece yama ile yüzdürülüyor. Bu bir. Gemi fiberglass yapısı uzak yola uygun değil. Gemiyi kullanan kişinin kaptanlık ehliyeti yok. Yolcu listesinde adı geçiyor sadece. İnanabiliyor musunuz? Unuturum, tıpış, tıpış. Diyeceklerim bu kadar.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 28 Ağustos Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.45'lik yükselişle 14.642 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.24, euro 56.03'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 7.066, çeyrek altın 11.983 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: reklam.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
2: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
6: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
7: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir
8: mutluluk getir. Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
9: Budur.
8: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Aygün Aydın'la Günaydın.
1: Efendim, mesajlar geliyor. Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor. Diyelim ki bir buluşmaya gittiniz. Yani günümüzün date'i. Gittiniz. Ya masayı, yani ya tamam bundan olmaz, kesinlikle benim hemen burayı terk etmem lazım dediğiniz 3 tane işaret istiyorum. Hadi bakalım, bu haftaya birazcık eğlenerek, gülerek başlayalım. Ya da yaşadığınız bir buluşma esnasında yaşadığınız böyle ay ay gül başıma bu geldi hemen kaçacak yer aradım dediğiniz o 3 işaret, ya da hadi bize tecrübe olsun maksadıyla, dinleyicilerimize tecrübe olsun. Aman şu 3 işareti görürseniz konuşmasından geçerse hemen orayı terk edin dediğiniz tecrübelerinizi alalım mı? 0549-204-0104'e. Aygül'üm, sarı papatyam günaydın demiş. İş hukukunda bir işçiye sormadan senin yerini ben buraya aldım, birim değişikliği yaptım diye bilir mi bir müdür? Bizler genel merkeze bağlıyız. Bilgisi olan avukat bilgi verebilir mi demiş. Hayatım, birim değişikliği diyorsun, yani birim değişikliği yapabilir herhalde. Yani ben kamuda çalıştığımda sabah gelirdim, bir arşive gönderilmişim, bilgi işlemdeyim, muhasebeye yollanmışım. Hani bu genelde biraz böyle zırt pırt birim değişikliği bizde mobbing olarak algılanır, hani kişi kendi gitsin diye algılanır. Ama yapılır diye biliyorum açıkçası. Ben hiçbir şey diyememiştim şahsen. Ama tabii ki hani aynı görev ücretle yalnızca organizasyon içindeki birim değişiyorsa ve çalışma şartlarında böyle ciddi bir kötüleşme yaratmıyorsa bu genelde işverenin yönetim hakkı kapsamında değerlendirilebiliyor. Avukat değilim ama son dönemde artık hukuk okumaktan yani bana sorabilirsiniz nacizane. O yüzden sanırım sanki bir durum yok ama yine de tabii görüş beyan etmek isteyen avukatlarımız da böyle olursa sohbeti dinleyen sana destek verir, yardımcı olur. Efendim radyo D'desiniz. Buluşmalarda 3 tane kritik nokta, bunu duydum mu kaçar giderim arkama bakmam Aygül dediğiniz, ya da ya kesinlikle arkalarına bile bakmasınlar Aygül diyeceğiniz 0549-204-0104. Biraz Lean Kozmetik'ten hediyeler dağıtalım.

0: seni.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
2: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisiyle ilgili kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini, devletimizin tüm imkanlarına seferber edildiği ve sürecin yakından takip edildiği ifade edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, yolcu gemisiyle ilgili yürüttükleri soruşturmada gemi kaptanı ve 7 görevlinin gözaltına alındığını belirtti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını bugün İstanbul'da yapacak. Toplantıda savunma işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları ele alınacak. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, Alo Adalet 135 hizmetinin yarından itibaren Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde hayata geçirileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştıran ve yargı süreçlerinin etkinliğini artıran uygulamalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye sürdüreceğiz ifadeleri kullanıldı. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan petrol anlaşmasının 25 yıl süreceğini ve günlük petrol üretiminde 1.5 milyon varilin üzerine çıkılmasının hedeflendiğini söyledi. Tunus'ta etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle hastanelerin acil servislerine güneş çarpması ve yüksek sıcaklığa bağlı başvurularla can kayıplarında benzeri görülmemiş artış yaşandığı bildirildi.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Avcılar Sefaköy, Şirin Evler Halıcıoğlu, Avcılar Beylikdüzü, Bahçeşehir Mahmut Bey, Sultan Gazi Yazsal güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Maltepe Üsküdar, Ataşehir Kavacık hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde yoğun akıcı. Aksi yönde her iki köprüde etkili seyrediyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Avcılar Küçükçekmece Ok Meydanı Çağlayan çevresinde Temde Mahmut Bey Gazi Osman Paşa ve Kağıthane yönünde trafik yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Maltepe Bostancı Kozyatağı, Temde Sancaktepe ve Çamlıca bağlantılarında yoğunluk yaşanıyor. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yollarında seyir hızı düşük ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
3: Dub Plus.
1: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın 4. kanalı.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur hissi.
4: Okula dönüş

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Aygün Hanım, date'le mate'le işimiz olmaz diyor. Topukları bir arkadaşım demişti ki, bir kadının topuklarına bakın, topukları eğer çatlaksa, bakımsızsa kaçıyorum ondan demişti diyor. Günaydın Aygün'üm, elinde tesbih hiç sevmem, garsona üstten konuşanı hiç sevmem, ağzını şapırdatıyorsa son görüşmem olur diyor. Gün o Aygül'cüm demiş. Tuzla'dan Sibel, iyi haftalar, sabahların kraliçesi diyor. Canım benim, günaydın güzelim, günaydın, güzel bir hafta olsun, güzel bir gün olsun hepimize inşallah. İlk buluşmam olmuştu, onunla da evlendim zaten. Adam 24 yılı doldurduğumuzdan hala habersiz, daha ne olsun, daha ne gelebilir başıma demiş. Erkeklerde eski eşini veya sevgilisini kötüleyen, mal varlığını konuşan olmasa bile kendini öven lakayt adamlara dayanamam demiş. Aygül'üm, sadece kendinden bahsetmek, farklı gelecek değer vizyonu, garsona ve çevreye kötü muamelede bulunmak. Aygül Hanım, siz o masayı terk etmediğiniz zaman içinde zaten ghostluyorlar. Midem bulanıyor artık bu erkeklerin kaçak göçek tavırlarından. İlişkiyi yaşarken her şey çok güzel, İşler ciddileşirken, yoluna gelince kaçıyorlar demiş. Günaydın Aygül diyor Gülce. Kendisini evden aldırıp eve bıraktırmaya çalışan erkek diyor. Aa! Aa! Böyle adam mı var? Ay! Neler var tabii canım, bu ne ki, sadece kendisinden bahseden, asla karşı tarafa soru sormayan, beni herkes zaten çok sever tarzı küçük cümlelerin olması bir narsist alarmı diyor. Üç kadın dediğinin erkek arkadaşı olmaz diyen tipler demiş. Çok nefret ediyorum böyle cümlelerden, gerildim. Aygül'cüm günaydın. Ben ilk görüşmemde sıkıldığım arkadaşıma gel beni al buradan kurtar diye mesaj attığım adamla evlendim. Bir yıl sonra da boşandım. İlk izlenim çok önemli. Annem çok istiyor evlenmemi demişti. Bu da beni çok rahatsız etmişti. Sonra ne olduysa işte oldu diyor. Öyle hayatım. Ön teker nereye giderse arka teker de oraya gidiyor. Günaydın Aygül'cüm. Her hafta seni işe giderken dinliyorum. Bu sefer tatile giderken dinliyorum. Kuşadası yolundan sevgiler. Aygül'cüm günaydın. Senin masada 3 kriterin ne olurdu demiş. Arkadaşlar beni karıştırmayın. Ben size sordum. Yani ben her türlü yani sadece ilişkisel olmak zorunda değil bakış açınızda. Mesela bir kadın olsun erkek olsun bir masa sohbetinde çok hızlı bir şekilde böyle ağzı bozuk bir konuşmaya giriyorsa, yani çok hızlı giriyorsa hani olur, aylardır yıllardır konuşuyoruzdur, görüşüyoruzdur, arkadaş arasında kahkahayla, espriyle, gülmeyle o konuşulabilir, önemli değil. Ama çok hızlı bir şekilde biraz böyle bel altı, işte cinsellik içeren sohbetlere ve konuşmalara giden espriler yapıyorsa mesela, böyle saniyesinde terk edebilirim orayı mesela. Canım telefon çaldı. Midem bulanır, iğrenirim. Bu tarz şeyler olabilir. Mesela bunlardan hiç hoşlanmam. İkincisi, kendinden bahsedebilir, kendini övebilir. Ben onun ne olduğunu bildiğim için...

Yüzdeydi onlar. Ehliyeti olacak. Araba kullanmayı bilecek. Yüzme bir yüzme yapacak. Yüzmesi olacak. İngilizcesi olacak. Ay şimdi adam olsun yeter modumuza çıktı.

Günaydın Aygül. Ayakkabısının temizliği, eller, üslup, hareket, tavır, konuşma üslubu diyor. Valla ben gevşekliği sevmiyorum ya. Böyle gevşek gevşek hareketler hiç hoşuma gitmiyor. Direkt zaten bir masada biriyle otururken konuşurken direkt evli misiniz? Direkt medeni duruma hitap eden konuşmalar. Ay bu yetiksiniyorum artık ya. 0549-204-0104. Efendim siz bir masaya oturduğunuzda en iğreti olduğunuz 3 şey, hemen orayı terk etmem lazım, bu adamdan ya da bu kadından bir cacık olmaz dediğiniz 3 kriter istiyoruz. Ayşe Gülcüm günaydın, horluyorsa arkama bakmadan kaçarım diyor. Canım benim Aygül ismim, klavye hatası herhalde. İlk buluşmada horladığını nasıl anlıyorsun hayatım? Yani ilk buluşmada horlamayı nasıl çözeceğiz?

Neyse, kızmamak lazım Aygül diyor. En azından soruyor evli misin diye diyor. Doğru söylüyorsun. Bir de onu sorup onu bilip ona göre davrananlar var. Hala ısrarla gidenler var. İsmi lazım değil, insanlar var. İnsan demeye bin şahit ister. Öküz şeye giriyor mu? Hakarete giriyor mu? Ama burada içime kaçıyor ses orada. Evet, hakikaten horladığını nasıl anlıyorsunuz ilk date'de arkadaşlar? Beyefendi merhaba, bir gözünüzü kapatır mısınız? Aile dizilimi yapacağım. Bir iki uykuya geçin. Biliyorsunuz o, eğer evliyseniz Oytun Erbaş taktiği. Sen evli misin ya? Evet hocam. Ha iyi, hacı bir kahve yap da içelim bari. Evli olmaz ha. Hacılık video. Ay vallahi arkadaşlar, böyle profesör zekasında olun yani. Bak adam hemen her yola dönüşü var yani. Günaydın iki gözümün çiçeği. Cihade ben masaya telefonunu ters koyuyorsa nefret koşarak uzaklaşırım diyor. Niye kız masaya telefonunu ters koyuyorsunuz? Hiç bakmam, işim olmaz. İstiyorsa telefon amuda kalksın, böyle havada dursun, uçsun. Yok kadar ilgimi çekmez yani. Nemin yazmış, Aygül hiç ilk date modunda değilim, ne olacak diyor. Hayatım senin burcun ne Nevin'im? İlk date modu efendim, olur öyle vakalar. Türk polisi yakalar. Aygül'üm ter kokusu ve ağız kokusu vallahi kaçar giderim diyor. Ay Allah korusun, Allah esirgesin, Allah sınamasın, imtihan etmesin. Yani ter kokusu ayrı, ağız kokusu çok ciddi bir sağlık sorunu bakın. Lütfen ağız kokusu olayını önemseyin. Burası hani ter kokusu belki bir şekilde bir şeyi var. Ama ağız kokusu dediğiniz şey ciddi bir sağlık problemi. Kalp sorununa gidiyor, mide problemlerine gidiyor, ağız ve diş sağlığına giriyor. Lütfen çok rica ediyorum. Çok gerildim ya. Bizde ağız kokusuyla ilgili benim amcam diş hekimi. O kadar biz takıntılıyızdır ki sülalece. Allah yani gerçekten amcam ağız ve diş sağlığı şeyini, profesörlüğünü ağız kokusu üzerine yaptı. Gidin Google'a yazın ağız kokusu Murat Aydın diye, bak. Adam sadece ağız kokusuyla kafayı bozdu. Biz eve geldiğimizde ağzımızı koklardı hepimizin. Amca ne haber ya, bana aç ağzını bakayım derdi. Ay derdik ya, yandık böyle, korkardık ya bir şey çıkarsa diye. Tüm sülalenin ağzını koklardı.

Bu arada ya amcam diye demiyorum ama gerçekten hani biraz böyle babamın da kardeşi olduğu için tabii bir çeşit arızalıkları var, yok değil. Aşırı zekiler bu arada. Amcam yani aşırı zeki bir adam. Şimdi girdim o gün. Burada takipleşmiyoruz sosyal medyada canım amcamla. Ama girdim kendisiyle şeye baktım. Yorumlara yorumlar yazmış birilerine sosyal medyada. Gülmekten gözümden yaş geldi. Diyor ki bilim. Beyefendi siz okumuyor musunuz yazdıklarımı? Bir de çok aşırı zeki olduğu için herkesi aptal gibi görüyor. Ama haklı yani, hakikaten. Onunla biraz 10 saniye konuşun kendinizi aptal hissediyorsunuz.

Allah'ın sağlığı. Şimdi yazdım Google'a ağız kokusu Murat Aydın diye. Yazdım bakıyorum şimdi. Bu arada YouTube'da videoları da var ha, o, izleyin. Arada bir azarlar gibi konuşuyor mu olsun. Sonuçta amcam yani. Arada zaten anlatım yapısından biraz benzerliğimizi çözeceksiniz. Diyeceksiniz ki bunlarda bir akrabalık var. Neyse bu sabah da amcamı gömdüm galiba bayağı. Olsun, çok seviyorum onu, iyi ki var. Bir tanecik. Amcam çok kahrımızı çekmiştir sağ olsun. Gerçekten aileden yani iyi ki adam okumuş doktorluğu, tıplığı, hekimliği, yani başına gelmeyen kalmadı. Tüm sülalenin ateşimiz mi çıkar, o mu olur, bu mu olur, her şeyimizle ilgilenirdi adam. Perişan oldu ya. İyi profesörlüğünü yaptı bu adam. Bu aileye rağmen profesör oldu. Vallahi ben de bu sülaleye rağmen radyocu oldum bugüne bugün. Dün Ece ile buluştuk. Yani Ece ile yanlışlıkla arka arkaya masalarda oturuyoruz. Sahile gittim, dedim ki ya sabah pazar sabahı hadi bir sahile git, bir kahve iç, güneş, deniz, bir enerji depola. Depresyona gireceksen de sahilde git gir dedim. Bıraktım her şeyi arkama, gittim sahile, tam sandalyemi çektim, kahvemi söyledim, bir oturuyorum, bir baktım arka sırada bacım oturuyor. Tam aile sorunlarından ve dertlerinden kaçmış, hiçbir şey düşünmeyecekken bir baktım, çok yakın akrabam arkada. Dedim ki hayatım ne yapıyorsun burada, abla ne yapayım dedi, sen ne yapıyorsun? Dedim dünyadaki tek mekan burası mıydı da buraya geldin? Sonra dedim ki ya sana ne dedi, sen git önde otur, ben dedi arkada oturuyorum, canım sıkkın zaten dedi. Dedim benim de sıkkın, hayırdır ne oldu deyince konuya karışmak zorunda kalıyorum sonuçta, yapacak bir şey yok.

ama neyi sıkkındır bilmezsin ya. O halle kalktım bacımın yanından. Sonra dedim ki Ececiğim yani inşallah bir dahaki buluşmamızda daha tatlı, daha minnoş beni gördüğünde psikolojimizi daha yüksek tutacağımız haller olsun. Aygül, bu beyefendilerden hangisi diyor aşkım, yazıyor orada, delirdiniz mi? O yani Profesör Doktor Hasan diye bana şeyi gönderiyorsun. Doktor Murat Aydın yazıyor işte orada YouTube. Şu dört tane adamın resmini göndermişsin. Hangisi bana benziyor? Bir bak bakayım gözlerine. Şu dört adamın gözlerinden hangisi benim gözlerime benziyor? Allah Allah. Aygül, amcanı inceliyorum. Reels'ların hepsi ağız kokusu üzerine. Hadi bakalım, amcamın yanına sıkıyorsa gidin. Hepinizi koklar valla. Bizim sülalede hiç normal yok, görüyorsunuz bak. Koklara hiç şakası yok. Hele bir ağız kokusuyla sizi rezil rüsva eder. Bir duysun mesela böyle. Perişan eder.

Aygül kocamın ağzı kokuyor. Saydığım bütün hastalıklar mevcut diyor. Hayatım bu bir sağlık sorunu. Hemen amcama götür. İçinden geçsin. Yaşadığına pişman eder.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Alkollü araç kullanmak hem sürücünün hem de trafikteki diğer kişilerin hayatını riske atar. Alkol sınırını aşan sürücülere para cezası uygulanır ve sürücü belgeleri geçici süreyle geri alınır. Aynı ihlalin tekrarlanması durumunda yaptırımlar daha ağır hale gelir. Bu uygulama kazaların önlenmesi için hayati önem taşır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya, insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
8: Bellona, Bellona.
9: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
10: Serkan!
11: Efendim abi?
10: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
11: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim. Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
10: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
12: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı tatilden döndüğü gün yeniden tatil planlayanlara gelsin.
0: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D.
2: Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Eylül ayına son bir gün.

Ne güzel naş diyorsun. Ne güzel naş diyorsun be kadın. Aa, yemin ediyorum. Yani favorimsin. Efendim, Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'a günaydın devam ediyor. Aygücüm ne güzel zayıfladın kız demiş. Susun be, susun be, nazar etmeyin be, nazar etmeyin be. Yani hoş Şeyda'ya sorarsanız, Şeyda Coşkun'a. Diyorum ki 13 kilo verdim arkadaşlar. Şeyda diyorum ki Şeyda'cığım 6 ayda inanılmaz değil mi 13 kilo verdim. 6 ayda millet 25 kilo veriyor. Kendini mi övüyorsun dedi bana. Senin bir ayda 5 kilo versen 3 ayda 15 kilo vermen lazımdı. 6 ayda 13 kilo vermiş kendini övüyor dedi. Ben böyle olsun dedim hayatım. Bir 6 ayda daha ben bir 13 daha verirsem bu işi bitiririz. Ye bırak ver, ye bırak ver. Ay bir daha, bir daha. Beni hayatta zayıflatma işine Şeyda'nın gireceğine kadın... Bence yeminlidir yani, yeminlidir. Bana dedi geçen gün kilo aldın mı dedi. Almadım yemin ederim, çok iyiyim dedim. Neyse iyi görünüyorsun hadi bakalım dedi. Eğer şey edersem alırsan vallahi bak çok fena olur dedi. Senin kilo vermen çok çok zor dedi. Ay, ama ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Stres, moral bozukluğu, enerji düşüklüğü, duygusal açlık... o kadar acayip bir şey ki, yani bakmayın gülüyoruz ediyoruz ama işte benim bu yaşadığım streslerden dolayı siz çok görmüyordunuz zaten, çok oturduğum için yani çok dışarıdan görenler anlıyordu. Son dönemlerde çok o zaman kilo almıştım, 2024-2025 özellikle de buraya şey biliyorsunuz Çiğdem'i çağırdığımda, psikolog arkadaşımız Çiğdem Aydın yine gelecek bizlere. Çok güzel bir şey söyledi. Böyle sohbet ederken benle, işte arkadaşınızın, dostunuzun da psikolog olması çok önemli. Sohbet muhabbet ederken dedi ki Aygül dedi, o kadar fazla dedi dışarıdan da aslında taciz gibi olaylara dedi maruz kalmışsın ki dedi, işte bu yaşamış olduğum biliyorsunuz uygulamayla ilgili adamdan kurtulmak için adam bayağı bildiğiniz sarkıntılık yaptığı için işimi ondan kurtarabilmek için falan bir sürü olaylar yaşadım. Bu süreçte de dedi ki senin rızan olmadan sana karşı yapılmış bir takım dışsal anlamda erkeklerin o beğeni ve düşünceleri seni o kadar kendini şişirmişsin ki, hani kilo alarak, daha erkeksi görünerek, daha duygusal anlamda onları reddederek dedi, bunu yaşamışsın dedi. Yani bu kiloyu aslında o yüzden almışsın dedi. O kadar üzüldüm ki sonra dedim ki sanırım doğru söylüyor. Onlara karşı erkek gibi durmak, daha erkeksi görünmek için kendini böyle böyle böyle böyle şişirmişsin dedi. Evet ya, bence sanırım sonra karar verdim, dedim ki doğru Aygül ya, ben o yüzden bu kadar kendimi bıraktım ve kendimi şişirdim, çok doğru söylüyor. O görüntünün dışına çıkmak istedim muhtemelen. İşte sağlığınızdan oluyorsunuz. Böyle şeyler insan sonra sağlıkla ilgili çok sınıyor. Allah bir daha tabii ki yaşatmasın ama her şey psikoloji arkadaşlar. Mentalinizi, psikolojinizi lütfen iyi tutun. Kötü, ruhsuz, ahlaksız insanlarla yani bir bardak su bile içmeyin. Hoş ben sözleşme imzaladım. Olsun, öğrendik, hayat bir ders.

Ama şunu da söyleyebilirim arkadaşlar, en güzel kıyafet insanın fit görüntüsü, bedeni, sağlıklı görüntüsü. En güzeli bu. Bunu unutmayın. Lütfen bedeninize, sağlığınıza, kilonuza çok iyi bakın. En iyi kıyafet bu. Aslı Şafak, hoş geldin. Kraliçem.

Efendim Eylül ayına hazır mıyız? Eylül ayı emeklerimizin karşılığını alacağımız, enerjimizi değiştireceğimiz, o zorlu ve yorucu geçen yazın, aslında yazı bir türlü anlayamadınız nasıl bir yaz geçti ya, neler yaşandı dediğiniz, o yazı geride bıraktığınız çok güzel bir Eylül ayı sizleri bekliyor. Hayatınızla ilgili güzel kararlar alacağınız, yeni adımlar atacağınız ve yeni başlangıçlar içinde olacağınız çok mükemmel bir zaman dilimi olacak. Tabii bunu nasıl yapacaksınız, nasıl yapmanız gerekiyor, olayları nasıl idrak etmeniz gerekiyor, biraz bunların içerisinde haritanız çok önem kazanıyor. Haritanızı anlamanız çok önem kazanıyor. Tabii yapabilirseniz, anlayabilirseniz bunlar da bir kriter arkadaşlar. Ama bu Eylül, Ekim, Kasım, yani çok verimli ve çok daha kaybettiğiniz şeyleri geri alacağınız, geri kazanacağınız bir ay formatında olacak. Özellikle mesela şunu da söylemek istiyorum. Mars gezegenini çok önemsiyorum. Mars'ınıza lütfen bir bakın. Mars'ınız kova veya aslansa, Satürn'ünüz kova veya aslansa, tutulmaları burada yaşadınız. Bu Mars'ın burada olması, ilk kural sağlığınızla ilgili konulara lütfen dikkat edin. Ben bunu ekstra ve ekstra Güneş, Aslan Burcu'ndaki Güneş tutulmasında söylemiştim. Defalarca söyledim. Cem Yılmaz biliyorsunuz bir kalp krizi geçirdi. Cem Yılmaz'ın Mars'ı tam 19 derece kova ve tam karşıtında bir tutulma yaşadı. Mars sizi görmediğiniz şeyler üzerine harekete geçirir. Bazı son noktaya gelmiş konuları tetikler arkadaşlar. O yüzden hani mümkün oldukça astrolojiyi kullanarak sadece kontrollerinizi, tedbirlerinizi almak için. Yoksa bir şey olacak olmayacak değil. Olması gereken zaten oluyor. Önüne geçemeyiz ama olması gereken, en azından siz tedbir almış, siz önlemlerinizi almış, en güzel, en iyi şekilde olması için elinizden geleni yapın. Yani sizin içiniz o kadar rahat olsun ki siz elinizden geleni yapın. Bu kadar basit. İnsan elinden geleni yaptığında çok mutlu oluyor arkadaşlar. Vallahi inanın çok mutlu oluyor. Yoksa elinizden geleni yapmadan bir şeyler başınıza geliyorsa işte o daha sıkıntılı ve daha yorucu oluyor. Hedefimiz sadece tedbir bizden, takdir Allah'ta. Bu konulara dikkat edin. Özellikle bu sene 2027 senesi, bakın kovalar ve aslanlar için çok radikal büyük değişimlerin olacağı bir süreç olacak. Tutulmaları yaşayacaklar. Şubat ayında bir tutulma var. 2027 Temmuz 2027'de bir tutulma var. Çok güçlü tutulmalar yine 2027 senesinde kova ve aslan burcunda olacak. Resmen 2027 senesini konuşuyoruz.

Aman yayınımıza Banu Alkan geldi. Aman ya Rabbim, Koç burcu kendisi de. Canımız bir tanemiz, Banu'muz, Alkan'ımız. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en güzel sarışın kadını.

Şimdi birazdan Eylül ayına nasıl hazırlık yapacağız? Eylül ayına nasıl girmemiz gerekiyor? Neyi idrak etmesi lazım? Hangi burç neyi idrak edecek? Bunu konuşacağız. Birazdan başlayacağız. Ama ondan öncesinde mini bir reklam arası var.

Bak Aygül, Mars'ım kova, moralim bozuk, ailevi konular ve gerginlikler yaşıyorum. İşte bu enerji bir yerden çıkıyor. Sağlıktan çıkmasın arkadaşlar. Sağlıktan çıkmasın.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Beylikdüzü'nden Cevizli'ye kadar birçok noktada Tem'de Mahmut Bey, İstoç Gazi, Osmanpaşa ve Kağıthane kesimlerinde yoğunluk sürüyor. Anadolu yakasında Maltepe, Bostancı ve Uzunçayır, Tem'de Sancaktepe, Çamlıca çevresinde trafik etkili. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde yoğunluğunu korurken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişlerinde yoğun seyrediyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
4: Piyasaların 28 Ağustos Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul'u yüz endeksi günü %0.45'lik yükselişle 14.642 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.24, euro 56.03'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 7.066, çeyrek altın 11.983 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Çift sıfırı arayın, D-Smart'la olun.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: yanımdasın.
1: Ya şimdi bazı olaylar var arkadaşlar. Öyle ya, 20 senedir astrolojiyle ilgileniyorum. 20 senedir sizlerle, sizlerin hayatlarıyla ilgili yaşadıkları olayları gözlemliyorum. Bakın, bendeki tecrübe yabana atılacak bir tecrübe değil. İnanılmaz şeylerle karşılaşıyorum böyle. Hani hayatın örüntülerini ve bağlarını çok iyi kurmamız gerekiyor. Hayatta ne yaptığınız, nasıl davrandığınız birçok nedene sebep oluyor. Yani bunu şöyle bir örnekle anlatacağım. Bir gayret gösteriyorum en azından. Bir çabam var yani. Hakikaten büyük bir çabam var arkadaşlar. Mesela şöyle söyleyeyim. Birkaç gün önce bir hanımefendiyle konuşuyorum. Hanımefendi diyor ki ısrarla, bana diyor lütfen diyor şey yapar mısınız Aygül Hanım diyor, WhatsApp'tan raporu diyor, yazacağınız raporu WhatsApp'tan diyor gönderir misiniz diyor. Diyorum ki niye WhatsApp'tan gönderin, biz mailleşiyoruz, mailden yolluyoruz dedim. Yok diyor ki Instagram DM'den gönderin o zaman diyor. Diyorum ki dosya DM'den gelmez, prosedür olarak yaptığımız hizmetin karşılığını size tekrar mailden göndermek zorundayım. İş prensibim bu. Yani bunu teslim ettiğime dair bunu yapmak zorundayım, ama yine de hanımefendiyle ilgilenmek istedim. Dedim ki çok özür dilerim ama bir şey sormak istiyorum dedim. Hani bu benim belki haddim değil ama şu soruyu sormak istiyorum. Neden mail istemiyorsunuz? Dedi ki ya Aygül Hanım dedi, biz kızımla dedi mail hesabımızı ortak kullanıyoruz dedi. Dedim ki nasıl yani, yıllardır bu böyle mi? Evet dedi, biz böyle kullanıyoruz. Dedim ki yeni bir mail hesabı açmamaya yeminli misiniz? Ne bileyim, Kur'an'a mı el bastı? Hani mesela beni kimse tutamaz. Beni yıldızlar bile tutamaz. Ben gider o mail, 15. mail hesabımı açarım, başlarım, oğlumla hesabım aynıymış da bilmem neyle hesabı. Benim hiç kimse de hesabım aynı olamaz yani. Böyle bir kural yok. Ondan sonra neyse dedim ki Allah Allah, niye dedim böyle bir şey, hani olayı sadece nasıl bir bilinç, nasıl bir psikoloji, bakın bu psikolojiyi anlamaya çalışıyorum yani, oturdum buna kafa yoruyorum. Dedim ki peki neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Dedi ki işte dedi ya dedi biz dedi böyle dedi yaptık falan filan. Sonra dedim ki peki sizin probleminiz ne, hani siz nerede zorlanıyorsunuz hayatta, neyi sordunuz? Bu arada devam ediyorum. Dedi ki ya dedi işte bir dedi 20 senelik dedi bir ilişki var dedi. Adam dedi 20 senedir dedi şunu diyor dedi bana, o birlikte olacağız diyor. Hala olmadı, hala gelmedi anlatıyor. Yani hayatın örüntülerine ve inançlarına baktım. Yani bu kadın bu hayatı nasıl yaşıyor? Nasıl bir hayatın parçasında? Peki sonra ne oldu? Sonra bir şeyler olmuş da daha önce yazıştıkları maillerde kızı almış, mailleri ifşa etmiş, bir şeyler anlatıyor mesela kadıncağız. Yani bağları kurdukça kadının hayatının niye felaketlerle dolu geçtiğini çok iyi gördüm. Ben hiç tanımadığım bir insanın daha doğum haritasına bakmadan neden felaketlerle bunu yaşıyor, neden bu felaketlere gitmiş, ben bunu görebiliyorum mesela. Bu benim çok zeki, çok akıllı, ay vay maşallah ne akıllıyım ben falan olan biri değilim. Öyle bir şeyim yok. Yani buradaki, bakın buradaki bağlar çok önemli arkadaşlar. Yani sizin ön teker nereye gidiyorsa arka teker de oraya gidiyor. Hayat yanlış başlıyor. Siz sınırlarınızı çizmediğinizde sınırlarınız bir mail adresiyle mi oluyor? Evet arkadaşlar, sınırlarınız bir mail adresiyle oluyor. Sınırlarınız yeri geliyor aldığınız soyadla oluyor. Sınırlarınız yeri geliyor kapıyı kapatmanızla oluyor. Sınırlarınız yeri geliyor masaya oturmanızla oluyor. Bakın sınırlarınız çok önemli. Sınırlar, çocukta da sınırların olacak. Ailede de sınırların olacak. Senin bu hayatta sınırların olmak zorunda. Olmadığında, sınırsız biri olduğunda hayat seni mundar ediyor. Paramparça bir şey oluyorsun. Hayatınızın sonra astrolojinin düzeltmesini beklemeyin. Ondan sonra bir astrologla konuşayım. Hayatım niye böyle gidiyor? Ben niye bunları yaşıyorum? Tamam, Merkür düzelirse her şey yoluna girer. Olmaz arkadaşlar. Sonra fıldır fıldır hayriye. Yani öyle hayatınız tutulma oldu. Merkür'üm gitti. Venüs'üm ters döndü. Düzeldim mi ben Aygül? Olmaz. Öyle bir şey yok. Astrologları da, astrolojiyi de meşgul etmeyin. Sorma, paranıza da yazık ya. Harcamayın, para harcamayın böyle işlere. Aygül'üm konuşmandan kalbim sıkışıyor diyor. Sıkışsın eylem bir zahmet. Bugün sıkışırsa yarın feraha çıkarsın. Vallahi kızıyorum. Akılsızlığa kızıyorum ya. Akılsızlığa, sınırsızlığa tahammül edemiyorum. İnsanın kendine vermediği değeri başkasının vereceğine inanıyor olmaya hala çok kızıyorum arkadaşlar. Bir kendinize çeki düzen verin ya. Yapmayın gözünüzü seveyim.

0: düşer yollar.
1: Eylem yazıyor, güneş tutulması beni mahvetti diyor. Eylem, seni de biliyoruz. Arkadaşlar bir silkelenin, kendinize gelin ya. Vallahi ben artık gerçekten konu astrolojiyi de aştı. Bir aklınızı fikrinizi bir toparlayın ya. Bakın, daha fazla ciddi konuşma yapmayacağım. Bunu yaptım, bitti, bu konu kapandı. Konuyu işledik, bitti. Ben bu konuya bir daha dönüp bu dersi işlemem ona göre.

0: Nedir gözyaşlarını tutamayanlar var aramızda. Ağlamak yok, gülmek
1: var. Ağlamak yok, gülmek var. Nerede trak? Orada bırak.
0: Orada bırak. Alışmışsın gündelik sahte sevgiline.
1: Abla ya, valla yani gelsin tatlılar gitsin hamur işleri. Harbiden abla ya, valla yeter artık. Sabahtan beri ayar veriyorsun demiş.
0: Gönlümde yer olamaz senin gibilerine.
1: Aygül, valla ben de sana bugün yazacaktım. 16 senedir biriyle görüşüyorum. Hala ayrılacağım diyor, ayrılmadı. Aslında ayrı yaşıyor. Al bak bir tane daha şimdi. Ben bu dersi işledim bacım. Bitti bu ders. Bu konu bitti. Bugün ayrıldın ayrıldın. Sana son şansı veriyorum. Ya konuşmayın arkadaşlar ya. Yani evli insanla ve bu tarz ilişkileri olan insanla kimi bekliyorsunuz? Kimi neyden bekliyorsunuz ya? Delirdiniz. Ya hemen dön arkanı ya. 16 senede ne yapıyorsun sen? Çocuk yapsaydın çocuk 16 yaşında olacaktı. Aa! Vallahi boş verin arkadaşlar. Ben artık ben bu tarz sorulara üzülüyorum yani. Bu konulara girmeyin lütfen. Hemen bırak bugün bugün. Çok doğru bir gündesin astrolojik olarak. O gün bugün.
0: Sonun olacak yaşadığın bu hayat senin sonun olacak.
1: Aygül Hanım, senin bu yaşama sevincin beni benden alıyor. Sabah ben de kendi kendimi takdir ettim. Bak kalktım, saçlarımı güzel jöleledim. Kıvırcık kıvırcık yaptım. Rujumu sürdüm. Ondan sonra cıma. Bak şu beyaz farı özenle sürdüm. Bir bakın. Bak şuradaki beyaz farı görüyor musunuz? Oradaki özel beyaz farı gözümün iç kısmına. Dışarı sabah 5.30'unda bunları yaptım biliyor musunuz? Sonra dedim ki bacım helal olsun sana be. Yani hayatı bu kadar seviyor olman... Maşallah dedim. Nerede trak orada bırak. Maşallah.

0: Efendim, üçüncü derse geçeceğiz. Saatler 9. Üçüncü dersimiz Eylül ayında. Şimdi sizi neler bekliyor anlatabilirim. Çünkü önden ayar verdim, artık anlatabilirim.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
2: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisiyle ilgili kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini, devletimizin tüm imkanlarına seferber edildiği ve sürecin yakından takip edildiği ifade edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, yolcu gemisiyle ilgili yürüttükleri soruşturmada gemi kaptanı ve 7 görevlinin gözaltına alındığını belirtti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını bugün İstanbul'da yapacak. Toplantıda savunma işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları ele alınacak. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, Alo Adalet 135 hizmetinin yarından itibaren Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde hayata geçirileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada adalet hizmetlerine erişime kolaylaştıran ve yargı süreçlerinin etkinliğini artıran uygulamalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye sürdüreceğiz ifadeleri kullanıldı. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan petrol anlaşmasının 25 yıl süreceğini ve günlük petrol üretiminde 1.5 milyon varilin üzerine çıkılmasının hedeflendiğini söyledi. Tunus'ta etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle hastanelerin acil servislerine güneş çarpması ve yüksek sıcaklığa bağlı başvurularla can kayıplarında benzeri görülmemiş artış yaşandığı bildirildi.
3: Radyo'da hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 29 derece. Ankara güneşli 29, İzmir güneşli 34, Antalya güneşli 36, Trabzon yağmurlu 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 34 derece olarak ölçülüyor.
1: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı, 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi, 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Reklam.
5: Türkiye best modellerini arıyor.
6: Uzun boy şart değil, kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Okula dönüş

0: ve V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Reklam.
5: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Ya çok ilginç. Şimdi Sinan Akçıl'la Ferhat Göçer kavga etmiş. Aa dedim, Ferhat, Sinan Akçıl'ın burcu ne? Boğa burcu. Ferhat Göçer'in burcu ne? Boğa burcuymuş. 11 Mayıs doğumluymuş. Sonra dediler ki Aygül, kavgaya çok daha büyük Demet Akalın karıştı. Sonra bir baktım, Demet Akalın da boğa burcu. Böyle bir bildiğiniz ortaya karışık yani. Her önüne gelen boğa burcu. Sonra dedim ki Cem Yılmaz'la kalp krizi geçirdi, boğa burcu. Boğalar nasılsınız? Boğalar, boğalar. Boğalar. İyi misiniz, hoş musunuz? Ne var ne yok, kavga, dövüş. Ha? Ama ben dedim. Bu boğalar çok acayip derecede zorlandıkları bir süreçteler gerçekten. Çünkü kovadan çok ciddi bir aslan ve kovadan ciddi anlamda bir kare alıyorlar yani. O yüzden çok geçmiş olsun şimdiden. Hakikaten işleri biraz zor, dikkatli olsunlar. Çok hedef olmamaya özen göstersinler. Ben de dedim ki gidin bir tweet atayım. Aa, hepsi boğa burcu, boğalar dikkat etsin diye şimdi yazmışlar. Aygül sen karışma ortalığa, düşme şimdi, hepsi dört boğa birleşecek, sana gelecekler diyor. Benim olaylara karışma hızım. Çünkü ben koç burcuyum. Aygül'üm teşekkür ederim. Öyle bir silkeledin ki aklım başıma geldi. 5 senelik bir ilişkim vardı. Şimdi şu an bugün bırakıyorum o ilişkiyi diyor. Sevtap'cığım. Sen Sevtap da demiş ki seni çok seviyorum Aygül'üm, iyi ki varsın. Aa, beni de silkeledin demiş. Ne demek hayatım?
1: Bir bakış baktım.

0: bakış baktın.
1: Yükselenim Boğa Aygül, tüm ailenin içinden geçtim diyor Hayriye. Geçersin Hayriye'cim, fıldır fıldır. Ben dedim az önce vallahi yani. Geçersin, hem de öyle bir geçersin ki. Ay yani Allah yardımcımız olsun. Sert ve zorlu bir dönem. Efendim Eylül ayı birazdan kısaca şöyle bir bahsedeceğiz. Eylül ayında nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bu gündemimiz ne ve sizin için hayatınızda nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Az sonra başlıyorum. Ben bunu YouTube kanalında uzun uzun anlattım. Burada çok kısa, koskoca Eylül'ü, 30 günlük Eylül'ü size bir dakikaya sığdıramam. Ama ne yapacağım? Sadece gerçekten böyle favori olan cümlenizi biraz söylemeye çalışacağım. Ona göre isteyen YouTube'a gitsin. YouTube'a gidin.

Şimdi biri yazmış diyor ki ay ben geldim burçlar okundu mu diyor. Evet canım okuyorum üflüyorum şimdi. Ay. İstemekten vazgeçemiyorum.

Efendim, Eylül ve Eylül ayında kendi hayatınızla ilgili alacağınız kararların çok önemli olduğunu ve emeklerinizin karşılığını alacağınızı söyledik. Öncelikle Koç veya yükselen burcunuz Koçsa bu Eylül ayı sizin hayatınızla ilgili bir kere iş ortamınız ve işinizle ilgili konularda çok önemli adımlar atacağınızı ve uzun zamandır beklediğiniz bir şeyin sonucunu alacağınızı gösteriyor. Yani sanki uzun süredir ilişkilerde olsun, iş hayatınızda olsun beklediğiniz ve sonuç almak istediğiniz ama bir türlü alamadığınız şeylerin artık karşılığını almaya başladığınız, kendinizi burada daha güçlü hissettiğiniz bir Eylül ayı içinde olacaksınız. İş ortamınızı değiştirebilirsiniz. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. İş başvurularında bulunabilirsiniz. 11 Eylül ve 15 Eylül arası bu bağlamda sizler için hayatınızda çok kadersel bir noktada olacak. Özellikle burada yeni bir işe başlamak da sizin için çok önemli olacak. Belki yeni bir yola çıkacaksınız. Yeni bir şeye gideceksiniz. İkili ilişkilerinizle de ilgili konular önemli ama en önemlisi iş ve kariyer, sağlıkla ilgili konular. Sağlığınızla ilgili belirsiz olan konular varsa burada çok güzel netleşmeler olacak. Böyle belirsizliğin içinde bir düzen arayışınız olabilir sevgili Koç ve yükselen burcu Koç olanlar. Artık bu belirsizliğin son bulduğunu göreceksiniz. Tüm belirsizliklerin çözüldüğü, artık önünüze baktığınız bir zaman olacak. Özellikle 1 Eylül, 2 Eylül ve 3 Eylül tarihleri önemli Koçlar için. 11 Eylül'de de 18 derecede bir Başak burcunda yeni ay olacak. Bununla birlikte de çok güçlenecekleri bir zaman onları bekliyor.

Boğa veya yükselen burcu boğa olanlar, aşk hayatınızla ilgili büyük önemli gelişmeler yaşayacaksınız. Bu Eylül ayında özellikle yaratıcı projeleriniz varsa yeni bir döneme başlıyorsunuz. Size gerçekten keyif veren şeylerle yer açmak isteyeceksiniz. Size toksik gelen, sizi yoran, sizi bunaltan şeylerden artık kurtulmak istiyorsunuz. Bakın, boğa veya yükselen burcu boğa olanlar aslında hayatlarında yaşamış oldukları zorluklar ve kaygılar, endişeler, biraz bunları geri plana atmak ve artık hayatlarına bakmak, dinlenmek, ruhlarını neşelendirmek, kapanmamış meseleleri artık tamamlamak ve kapamak istiyorlar. Şu an çok yoruldukları ve çok zorlandıkları bir süreçten geçiyorlar ama artık duygularını kontrol etmeyi ve yeni başlangıçlar içerisinde olmaya doğru da ilerliyorlar diyebiliriz. İkizler veya yükselen burcu ikizler olanlar, ev, aile ve yaşam düzenleriyle ilgili çok önemli değişimler yaşayacaklar. Kendilerini güvende hissetmek istedikleri, neye ihtiyaç duyduklarını gördükleri bir Eylül ayı geçirecekler. Ayın özellikle son dönemlerinde, son haftalarında çevrelerinde ve gelecek planlarıyla ilgili çok büyük bir karar vermeleri gerekebilir. Yengeç veya yükselen burcu yengeç olanlar, özellikle eğitimler, sözleşmeler, görüşmeler, yakın çevreleriyle ilgili konular, bunlar hız kazanacak. Düşüncelerini toparlamak, uzun süredir erteledikleri şeyleri yapmak için çok rahatlatıcı bir ay olacak onlar için. Ayın sonlarına yaklaşırken de kariyerleriyle ilgili çok görünür olacakları ve yeni yön değişiklikleri içerisinde olacakları, B planları yapacakları bir zaman onları bekliyor. Yeni B planları onları bekliyor diyebiliriz ve bu B planları eskisinden çok daha güçlü olacak. Sevgili aslanlar veya yükselen burcu aslan olanlar, gelirleri, harcamaları, sahip oldukları, nasıl değerlendirdikleri, ekonomik durumları, bunlar çok önemli bir noktada olacak. Özellikle iş ortamlarında stresli durumlar varsa ya da onları baskılayan durumlar varsa burada bazı kararlar verme noktasına gidebilirler. Tabii bu ekonomik konularını ve maddi güvenliklerini de değiştirebilir. Eylül sona ererken daha fazla artık ben kendim ne yapmak istiyorum, gerçekten neye ihtiyacım var dedikleri bir zaman diliminde olacaklar diyebiliriz. Yani hedeflerine, ayın sonunda hedeflerine gidecekler. Yükselen Başak ve Güneş Başak olanlar, hayatlarında yeni bir sayfa açmak ve onları yoran alışkanlıklarını değiştirmek isteyecekler. Şu an çok köşeye sıkışmış hissediyorlar. Görünüşlerinde, ilişkilerinde gerçekten birçok şeyi değiştirmek istiyorlar. Ay kapanırken, Eylül ayı kapanırken ortak para, borç, miras, duygusal konular, bunlar artık daha net ve görünür bir hale gelecek. Hem ekonomilerini düzenledikleri hem de ikili ilişkilerde daha güçlü hissettikleri bir zaman içinde olacaklar. Sen...

0: Ay çok komik. Instagram'da yaklaşık böyle bayağı kalabalık bir kişiyiz. Bir hanımefendi geldi dedi ki hayırdır niye dedi müzik dinliyoruz yazdı. Ben de şok oldum böyle bakıyorum. Sonra biri yazmış diyor ki ben hava durumu için buradayım. Öbürü diyor ki ben krem bilgisi için buradayım. Diğeri diyor ki yani burada acaba radyo olduğu için müzik dinliyor olabilir miyiz? Hayır hepimiz dinliyoruz yani. Ya ne yapabiliriz? Güzel ablacığım bir tanem benim ben ne yapayım yani? Ne yapayım sadece hayatımın sonuna kadar burç mu konuşacağım ben ya? Ay neyse güldüm ya. Ay Ataç diyor ki bembeyaz farını düşündüm. Neyse arkadaşlar nerede kalmıştım ben terazide miydim? Yükselen teraziler ve güneşi terazi olanlar. Ayın ilk yarısı biraz kendinizi dinlenmeye, biraz böyle geri çekmeye, biraz olsun böyle sizi nasıl diyeyim? Biraz kendinizi tecrit etme diyebiliriz bunu. Arka planda kalma gibi değerlendirin ayın ilk yarısını. Yürüttüğünüz önemli işleriniz varsa bunların tamamlamak için çok önemli olacak sizin için. Yani bazı konuları tamamlayacağınız bir Eylül ayı geliyor. Özellikle yarım kalan işbirlikleriniz, yarım kalan işleriniz, bir yerden ticari anlamda bir beklentiniz, bir para beklentiniz varsa bunlarla ilgili konularda önemli gelişmeler yaşayacaksınız sevgili teraziler veya yükselen burcu terazi olanlar. Sadece biraz ilk 10'la 15 Eylül arası biraz yorucu geçebilir. Burada alacağınız kararlar önemli. Biraz dikkatli olun buralarda. Bir ayın sonuna doğru biriyle tanışmanız, bir araya gelmeniz, bir ilişkiyi tekrar hayata döndürmeniz gibi konular söz konusu olabilir. Ki ilişkileri hayata döndürme konusunda bir profesörsünüzdür. Belki Eylül sonunda bu tarz bir olayla gündeme gelebilirsiniz. Kazançlarınızı da bu ay arttıracaksınız. Sevgili akrepler veya yükselen burcu akrep olanlar, uzun vadeli hedeflerinizi ortaya koyduğunuz, sorumluluk aldığınız, finansal anlamda da güçlendiğiniz, kariyerinizi de güçlendirdiğiniz güzel bir aya giriyorsunuz. Yeni işler alabilirsiniz, yeni kazançlar arttırabilirsiniz. Aşk hayatınız, ayın sonunda çocuklarla ilgili konularınız, yaratıcı bir projeyle ilgili, önemli bir konuyla ilgili güzel bir gelişme yaşayabilirsiniz. Şanslı etkiler sizinle olacak ve biraz böyle kazançlarınızı da arttırdığınız için moraliniz, enerjiniz bunlar da değişecek. Kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Bu ay Eylül ayı özellikle akrep veya yükselen burcu akrep olanlar sadece yepyeni sıfırdan işlere başlamasınlar.
1: Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
2: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Sürücüler acil durum araçlarına yol verirken kavşak ortasında durmamaya dikkat etmelidir. Kavşağın ortasında beklemek trafik akışını tamamen kilitleyebilir. Bu durum acil araçların geçişini zorlaştırır. Güvenli bir noktada durmak en doğru davranıştır.
2: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D.
1: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D'de.
6: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
7: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
8: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank. Daima seninle.
9: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Expertise.
11: Selam.

0: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Reklam. Kamu spotu.
5: Bir çocuk için dünya bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
6: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
7: Sıradaki şarkı, bugün kesin erken çıkacağım deyip hala evden çıkamayanlara gelsin.

0: günaydınla günaydın. Günaydın.
1: Efendim Radyo D Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Şimdi mesajlarınız da geliyor, okuyorum. Çok zor şeyler yaşadım Aygül diyor. Evet, zor arkadaşlar, zor ama Allah sağlıklı imtihan etmesin. İnşallah güzelliklerle geçsin bu dönemler. Yükselen yay veya güneşi yay olanlar kariyer ve toplumsal konularla ilgili çok önemli gelişmeler yaşayacaksınız. Özellikle ay sonunda aşk, ilişkiler, yapacağınız yeni projeler, yeni adımlar, yaratıcı projeler, bunlarla ilgili çok anılacaksınız. 15 ile 18 Eylül arası kadersel olarak önemli hayatınızda gelişmeler olabilir. Ayağı yere sağlam projeler, yere basan projeler ya da gelişmeler içindeyseniz çok güzel sonuçlar alacaksınız ama eğer ayağınız yere sağlam basan konuşmalar ya da görüşmeler içerisinde değilseniz bunlarla da ilgili bazı sonlanmalar alabilirsiniz. Yeni başlangıçlara hazır olun. Biriyle tanışabilirsiniz bu ay, hayatınıza biri girebilir. Yeniden adım atabilirsiniz. Birazcık sağlıkla ilgili konulara da bu ay dikkat edin. Bağışıklığınız biraz düşük olabilir. Ay sonuna doğru kendinize daha iyi bakın diyoruz. Sevgili oğlaklar veya yükselen burcu oğlak olanlar, eğitim, seyahat, hukuki konular, yeni alacağınız bir iş, bir müşteri, ticaretinizle ilgili bir konu, maddi anlamda kendinizi güçlü hissedeceğiniz önemli bir iş anlaşması, bir işbirliği söz konusu olabilir. Özellikle ev, aile konularında taşınma, yer değiştirme, yaşam alanınızla ilgili bir takım kararlar vermeniz gerekiyor olabilir. Burada da çok önemli gelişmeler yaşayacaksınız. Sadece finansal anlamda bir belirsizlik, bir sözleşme, bir anlaşma korkusu yaşıyorsanız bunların da sonuç alacağı bir Eylül ayı olacak. Burada da güzel gelişmeler olacak. Sevgili kovalar veya yükselen burcu kova olanlar, gelirlerinizi arttırıyorsunuz bu ay. Yeni bir işe girebilirsiniz. Yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Bu ay kovalar için sınırları belirlemek çok önemli olacak. Sınırlarınızı lütfen belirleyin. Ay sonunda önemli bir görüşme yapabilir, bir şirket kurabilir, bir iş başlatabilirsiniz. Kısa yolculuklarınız artabilir bu ay. İkili ilişkilerde de çok önemli kararlar alacaksınız. Yeniden tanışma, evlenme, Eylül ayında evlenme kararı, bir evlilik teklifi gibi konularda gündemde olabilir. Sevgili balıklar veya yükselen burcu balık olanlar, ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili konular çok önemli. Biliyorsunuz bir ay tutulması oldu. Ve önümüzdeki günlerde de Başak Burcu'nda 11 Eylül'de bir yeni ay yaşayacaksınız. Burada da yepyeni bir iş ortaklığı, yeni bir teklif, para ya da kazanç getirecek büyük bir başarı önünüze gelebilir. Buna da hazırlıklı olun balıklar ve çok büyük bir başarıyı alıyorsunuz üzerinize. Sanki yeni bir görev geliyor size, yeni bir iş geliyor diyebiliriz. Balık veya yükselen burcu balık olanlar 11, 12, 13 Eylül zamanları çok önemli olacak.

Efendim biliyorsunuz MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. 5 günlük kombine biletimiz var bugün. 0549 204 0104'e WhatsApp'tan yazan 2 kişiye, hemen şu an yazan 2 kişiye veriyorum biletleri.

Kişinin... Efendim radyoda her zaman olduğu gibi hediyeler dağıtmaya devam ediyor. Bizi dikkatlice dinleyin ve radyoda sosyal ağ hesaplarımızı takip edin. Kazanma şansınız her zaman sizinle olsun diyoruz. Bu haftanın hediyelerinden bir tanesi benim programımda verilecek. Yani sürpriz bir giyim markasından 5000 TL değerinde bir hediye çeki vereceğiz. Ama Perşembe günü Aygül Aydın'la Günaydın programını kaçırmayacaksınız. Tabii ki kaçırmıyorsunuz ama... o gün Perşembe günü size 5000 TL'lik hediye çeki vereceğim. Ama bir şartım var. Bu haftaki yayından bir soru soracağım. Burada ne demiştik, ne konuşmuştuk, kim aramıştı, ne yapmıştı? O yüzden dikkatli dinleyenlere vereceğim. Gerçekten dinleyicimiz kazansın.

0: yok.
1: Arkadaşlar bak, Afyon'a gidecek olanlara veriyorum. Yazan 3 kişiye Motofest şu an verdim. İlk 3 yazana. Vallahi helal olsun. Hızlıca

0: yazıp duruyor. Ben yazdım abla, ben yazdım. Kuzey sen Afyon'da mısın? Motofest istiyor. Dur arayacağım bakayım bunu.
1: Ya Gül abla.
0: Kuzey Afyon'da mısın sen?
1: Hayır değilim.
0: Niye bilet ben? Niye darlıyorsun beni bilet bilet diye? Seni biliyorum gidemeyeceksin.
1: Doğru diyorsun, ne yapayım belki giderim diye.
0: Senin burcun neydi Kuzey?
1: Yengeç.
0: Hep yengeç yengeç yürüyorsun valla. Alacağım bileti, oturacaksın
1: annemin
0: hep.
1: De, annemin de Başak.
0: Başak burcu kadını biliyor mu senin Afyon'a gideceğini? Haberi var
1: belki
0: mı?
1: Belki babamla giderim, balık burcu o da.
0: Ha, bak o balık burcuyla giderdin ha. O zaman vereyim mi? Gider misiniz? Kaç saat acaba? Hayır diyor Başak Burcu anne.
1: O zaman ben zaten Afyon'a gittik. Allah'ın konuşamadım ha. Belki ama şey başka bir şehirde katıldım ben.
0: Tamam boş ver boş ver. Ben başka İzmir'de bir etkinlik olursa seni ararım.
1: Ben seni özlediğim için yazdım ya.
0: Ya ben de seni özledim.
1: Vallahi 4 gündür yazmıyorsun ya ondan.
0: Neredesin sen? Nerelerdesin? Okul
1: İzmir
0: başlıyor.
1: İzmir'deyim, işe gidiyorum.
0: Ha iyi, okul başlıyor ama ne zaman?
1: 14 Eylül'müş.
0: 14 Eylül, 14 günümüz var. Şafak 14, servisten ararsın artık beni.
1: Servise biniyorum ki artık. Yürüyerek ha. gidiyorum.
0: Aa, yakın mı oldu okul? Değişti mi okul?
1: Bizim... Evet, taşındık. Şey, başka bir ev değiştirdik.
0: Tamam, iyi. Benim konuya bu kadar... Benim konuya bu kadar hakim olmam. Tamam hayatım, öpüyorum sizi. Anneni de çok öp benim için. Sarıl anneni, üzme. Hadi bay bay.
1: Tamam
0: tamam hadi bay bay. Tamam tamam. Anneyi üzme, sarıl anneni. Tamam. Beni nasıl darlıyor, nasıl darlıyor. Bana bilet diyor. Belki gideriz diyor. Balık burcu babamla. Servis ücretleri arttı. Ne kadar oldu bu servis ücretleri? Benim çocuk da yürüyerek mi gitse acaba? Ay yok, bu şimdi yolum oğlu da bulamaz. Otur bunu ara böyle hiç, ama biz neyse parası hep birlikte toplaşıp verelim de ben huzurla yayın yapayım burada. Sendeki kaşlar bende de olaydı var. Kaşları senden rastı ben. Servise zam geldi Aygül. Tavan vay artık diyor. Devam.
2: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 28 Ağustos Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul'u 100 endeksi günü %0.45'lik yükselişle 14.642 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.24, euro 56.03'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 7.066, çeyrek altın 11.983 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Okula dönüş.

0: 0 çift 0'ı arayın. D-Smart'la olun.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

Allah Allah MK, bu liste ne? Bu sen yayını nasıl takip ediyorsun? Şoklardayım. Yani bütün Temmuz'un özetini, Ağustos'un özetini geçmiş tek bir Excel tablosunda 7 Ağustos 2026 dinliyoruz ama yargılamıyoruz konu başlığı. 10 Ağustos Aygün Hanım'ın videolarından birinin altına birisi laf etmiş, arkadaşlar dalmış. 11 Ağustos hadi bakalım tutulmaya girenler ses versinler, haksızlık mı yapıldı artık mahkeme çözsün diyor. Güzel.

0: Yani 6 Ağustos bin dereden su getirsem arınamazsın diyor Aygül Hanım. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz, oyunu devam ediyor. 20 Ağustos 2026 bir hafta erteleme haftası, her savaş kazanılmak zorunda değildir. Bir kapı kapanınca neden üzülüyoruz ki? Aba. MK MİT'ten misin? Soruyorlar, MİT'ten mi geldi? 31 Ağustos ilk buluşmada bu iş yürümez diye düşündürecek 3 şey nedir? Arkadaşlar MK MİT'ten Reis kimi göndermiş anladım ben. Öldüm ölmez olaydım. Al olaydım olaydım da petekte bal olaydım. Eşek arısı olaydım da dillerini... Bakıyorum da son 4-5 dakikamız kalmış. Efendim sizlerle olmak çok güzeldi. Haftaya yeni başlıyoruz. 0 kilometre güzel. Yarın 1 Eylül. Elalarını yaz aylarında bize yapanlar bulsun belalarını. Kim kimin yüzünü güldürmediyse onun da yüzü gülmesin inşallah. Aygül Hanım, Rütük bile bu kadar dinlemiyordur sizi. Diyor. Hakikaten MK'nın dinlediği kadar kim dinliyor acaba? Bir de listeyi gör, listenin resmini çekeceğim, etiketleyeceğim. Böyle bir liste yok. Eylül ışıl ışıl gelecek. Eylül mis gibi gelecek. İşinizi, gücünüzü, her şeyinizi yoluna sokacak arkadaşlar. Eylül'de bambaşka bir siz olacaksınız inşallah. Allah iş güç rastlığı ve kolaylık versin diyorum. Ve 1984 doğumlu duygularıyla tavan yapmış. Ve ancak ve ancak ondan dinlediğimde çok duygulandığım o şarkıyı açıyorum. Böyle bir inan diye bağırmak var mı ya? Yani
1: Erkin Koray seven var mı Erkin Koray?
0: Seviyoruz Buray. Ama açıkçası Erkin Koray'dan sonra sen de dinlediğimde o kadar gözlerim doldu ki. İşte çünkü niye? Adam tüm retro ile doğmuş. Tüm gezegenleri retro. İsmi lazım değil, bir tanıdık. O da aynı.

Ben kaçar. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisiyle ilgili kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini, devletimizin tüm imkanlarına seferber edildiği ve sürecin yakından takip edildiği ifade edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, yolcu gemisiyle ilgili yürüttükleri soruşturmada gemi kaptanı ve 7 görevlinin gözaltına alındığını belirtti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını bugün İstanbul'da yapacak. Toplantıda savunma işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları ele alınacak. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, Alo Adalet 135 hizmetinin yarından itibaren Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde hayata geçirileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada adalet hizmetlerine erişime kolaylaştıran ve yargı süreçlerinin etkinliğini artıran uygulamalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye sürdüreceğiz ifadeleri kullanıldı. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan petrol anlaşmasının 25 yıl süreceğini ve günlük petrol üretiminde 1.5 milyon varilin üzerine çıkılmasının hedeflendiğini söyledi. Tunus'ta etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle hastanelerin acil servislerine güneş çarpması ve yüksek sıcaklığa bağlı başvurularla can kayıplarında benzeri görülmemiş artış yaşandığı bildirildi.
1: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: Daha dün
1: hani... Şimdi okullu olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Okula dönüş.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

Sabahlar 31 Ağustos Pazartesi hafta başı. Herkese bir kez daha keyifli, güzel bir hafta diliyorum. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Gün ortasına doğru ilerliyoruz ve yine harika parçalar burada Radyo D'de bizimle buluşuyor. Ve unutmayın, bu hafta boyunca yine kazandırmaya devam edeceğiz. Konser davetiyeleri, sürpriz hediye çekleri ve çok daha fazlası yine Radyo D'de olacak. Elif Buse Doğan'la bu saatin açılışını yaptık. Yangın Yeri bize eşlik etti. Bu kez Emircan İrek ve Dedublüman konuklarımız. Sehven şimdi Radyo D'de. Bu sefer

Geçtiğimiz yıl bizimle buluşturdukları parçaları Kafam Yerinde Değil ve İkilem Radyo'da dinledik. O günden bugüne playlistimizde yine sizden çok fazla ilgi görmeye devam ediyor. Müziğin ve eğlencenin frekansında Radyo'da şimdi başka hiçbir yerde bulamayacağınız mixlerden oluşan yaklaşık 5 dakikalık D-Mix ile devam ediyoruz. D-Mix.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya, insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
5: BBVA. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Merhaba, ben Ahmet Hakan. Sıcak gelişmelere, olaylara ve gündeme tarafsız bölgeden bakın. En tartışmalı başlıklara objektif bir gözle bakmak için tarafsız bölgede sizlerleyim.
9: Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge bu akşam 20.30'da CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
10: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

yine birçok konserle hayranlarıyla buluştu. Sende de benden var turnesi kapsamında Radyo D ve Dream Türk sponsorluğunda konserlerini de sürdürmeye devam ediyor. 5 Eylül'de Ankara'da olacak. Ata Kongrezyum'da yine güzel bir konsere imza atacak Tantaşçı. Davetiyeler yine burada Radyo D'de. Tantaşçı'yı uğurladık bu kez. Tempoyu biraz daha yükseltiyoruz. Melis Kar konuğumuz oluyor. Yatıya şimdi Radyo D'de.

Uykusuz bir gece geçirmiş olabilirsiniz. Eğer böyle bir gece geçirdiyseniz beni dikkatli takip edin. Genelde hafta sonu sonrası uyanmakta zorlanıyoruz. Daha geç yatıyoruz. Böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. Uykusuz bir gece geçirdiyseniz çözüm sandığınız kadar uzak olmayabilir. McGill Üniversitesi'nin araştırmasına göre 20 dakikalık egzersiz uykusuzluğun hafıza üzerindeki olumsuz etkisini azaltmada 90 dakikalık şekerleme kadar etkili olabilirmiş. Nasıl bir egzersiz yapacağız? Bildiğimiz egzersiz, 20 dakikalık bir egzersiz yapacağız. 90 dakika böyle biraz işte şekerleme yapmak yerine bu daha etkiliymiş. Belki bugün bunu deneyebilirsiniz. Bazen yatıp uyumak yerine hareket etmek işe yarayabilir. Günün ilginç araştırmalarından biriydi. Hemen paylaştım. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: Eşlik etti konuğumuz oldu. Az sonra yine harika bir parça burada olacak. İki tas çorba ve Mela Bedel'le geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.575 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.26, euro 55.96'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.892, çeyrek altın 11.690 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Mela Bedel, iki tas çorba.

Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum

0: Serviis.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk
3: getir. Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
4: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
5: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.

Teknoloji hayatımızı kolaylaştırıyor. Bunda hepimiz aynı fikirdeyiz diye düşünüyorum ama acaba bizi daha mı stresli yapıyor diye sormadan da edemiyoruz. Araştırmalara göre sürekli cihazlara güvenmek dikkat ve hafıza becerilerimizi olumsuz etkileyebiliyormuş. Peki çözüm ne diye soruyorsanız çizim yapmak. Çözüm çizim yapmak. Uzmanlara göre birkaç dakika çizim yapmak sinir sistemini sakinleştirip stresi azaltmaya yardımcı olabiliyor. Yani bazen telefonu bırakıp kalemi elimize almak, bir şeyler karalamak, bir şeyler çizmek iyi bir fikir olabilir. Tabii arka fonda da bizi dinlerseniz daha keyifli olur diye düşünüyorum. Burası Radyo D, gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

0: Sam Ediyor ve Cem Belevi son parçasıyla müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de bize eşlik etti. Gün içerisinde Radyo D müzik ekibi bizim için yeni parçalar bulmaya devam ediyor. Yeni parçalar keşfediyoruz. İşte şimdi bir kez daha keşfetme zamanı.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Aliye bak, bu sefer affet lan umut. Aliye bak, bu sefer affet lan umut.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim o zaman. Deniz buraya çok zor alıştı. Ama alıştı.
2: Efsane Aşk yeni sezonunda fırtına gibi esecek.
3: Numaramı değiştiriyorum, telefondasın. Ülke değiştiriyorum, kapındasın. Git.
4: Zamanımız daralıyor. O yüzden çocukla birlikte çıkacağız.
3: Tehlikenin de farkındayım. O yüzden buradayım. Oğlumu korurum. Deniz, Mardin'e götürmem.
2: Yeni bir ülkede şansını deneyen Alya ve Küçük Cihan'ın akıbeti merak konusu.
3: Cihan! Bu ne faizi vermem Cihan!
5: Hemşerim, Cihan Alboran ve Cihan Deniz Alboran'ın Mardin'e giriş yaptığı tespit edildi.
2: Uzak Şehir yeni sezonuyla 14 Eylül Pazartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.
6: Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajde

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

anda bu saate merhaba dedik. Hileli bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Bu saat içerisinde yine kazanma şansınız olabilir. Sürpriz konser davetiyeleri, çok daha fazlası için bizi dikkatli takip edin. Ben Aykut Balcı. Hafta başı pazartesi gününde şimdi Derya Ulu'yla devam ediyoruz. Şımarık.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Stüdyo D'de biliyorsunuz her hafta harika isimleri, özel konukları ağırlamaya devam ediyoruz. Hem formatı, hem samimiyeti, hem de video çekimleriyle yine farkını ortaya koymaya devam ediyor Stüdyo D. Ve kaçıranlar ya da yeniden dinlemek isteyenler için tüm bölümleriyle web sitemizde, mobil uygulamalarımızda ve podcast sayfalarımızda sizi bekliyor. Aynı zamanda Radyo D YouTube kanalından da görüntülü bir şekilde takip edebilir, izleyebilirsiniz. Kaçırmayın.

0: Dinledik müziğin ve eğlencenin frekansında bize eşlik etti. Az sonra Ne Oldu Böyle ve Asil Gök burada olacak. Çok daha fazlası için de yine burada Radyo D'de kalmaya devam edin. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Sürücüler araçlarını kontrolsüz şekilde ani manevralarla yön değiştiremez. El freni çekerek aracı kaydırmak veya kendi etrafında döndürmek yasaktır. Bu tür hareketler trafikte büyük risk oluşturur.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
5: Dub Plus.
4: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
5: Dub Plus.
4: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
5: Reklam.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil Budur hissi.
11: Okula dönüşe

Derya Uluğ'un sahne ve müzik dünyasındaki partneri olarak tanıdık onu. Geçtiğimiz ay yayınladığı ilk solo single'ı Ne Oldu Böyle'yi bizimle buluşturdu ve Asil Gök radyodaydı, bize eşlik etti. Kendisi verdiği bir röportajında müzik otizmi diye tanımlıyor kendisini. Müzik yapmaya başladığında 20 saat çalışabildiğini ve stüdyonun onun konfor alanı olduğunu da ekliyor. Bakalım önümüzdeki dönemde yeni parçalarıyla da playlistimizde olacak mı? Bu parçasını çok sevdik. Bu kez Merve Özbey ile devam ediyoruz. Bir ateşe attın beni, şimdi Radyo D'de.

0: Burada kazanmak çok kolay. Çünkü burası Radyo T.
1: Afyon Motofest için geri sayım devam ediyor. MXGP Türkiye Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da sizlerle buluşuyor. Yıldızlar sahnede olacak, motosikletler pistte olacak. 2 Eylül'de Selçuk Balcı, Emre Fel Motive, 3 Eylül'de Melisa, Sefo, Demet Akalın, 4 Eylül'de Selin, Pentagram, Ceza, 5 Eylül'de Emre Altuğ, Derya Bedavacı, 6 Eylül'de Kamuran Akkor, Ece Seçkin ve Murat Boz sahnede harika performanslara imza atıyor. Ve elimde şu anda davetiyeler var. 2 kişiye 2 kişilik davetiye. Hemen bana WhatsApp hattımız üzerinden ilk ulaşan isimler olmanız yeterli. 0549-204-0104 0549-204-0104 WhatsApp hattımızın numarası. Hemen bize ulaşın ve davetiyeleri kazanma şansını yakalayın.

0: geri döneceğiz. Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.532 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.26, euro 56.01'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.888, çeyrek altın 11.681 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: çift sıfırı arayın, D-Smart'la olun.
1: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: müziğinin etkili isimlerinden biri İrem Derici Radyo D'de konuğumuz oldu. Birazdan Çağlar Demirel mikrofonda olacak. Hepinize bir kez daha güzel, keyifli bir hafta diliyorum. Bu hafta boyunca yine kazandırmaya devam edeceğiz. Bizi dikkatli takip etmeyi unutmayın. Ben Aykut Balcı. Yarın salı gününde saat 10'da öğleden önce yine burada Radyo D'de buluşacağız. Ben giderken şimdi bir kez daha Radyo D'de keşfetme zamanı.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

0: Sevdiğin yıldızlar gün boyu müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Saat 12, ben Çağlar Demirel. Keyifli günler herkese.
1: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Salih Bademci, Yürü Yağkulum,

0: Reklam.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

ile beraber hemen hatırlatayım. Radyo D dinleyenler bir hayli şanslı. Özellikle bugün daha da şanslı. Çünkü MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali Ege Afyon Motofest 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında Afyon Karahisar'da gerçekleşecek. Biz de Radyo D olarak canlı yayın aracımızla oradaki heyecanı, atmosferi sizlere aktarıyor olacağız. Şimdi aynı zamanda motosikletler ve sporcular performans sergilerken orada 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında kurulan ana sahnede birçok isim popüler müzikte sahne alacak. Demet Akalın, Pentagram, Ceza, Emre Altu, Derya Bedavacı, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Say say bitmiyor. Biletler de videpass.com'da. Radyo D medya sponsoru olunca tabii doğal olarak biz de 5 günlük kombine kazandıracağız. Günün şanslı 3 ismi sevdiği bir kişiyle beraber 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında bu kombine biletin sahibi olabilecek. Afyon Motofest'in kulağınızı dört açıp Radyo D'yi dikkatli bir şekilde dinleyin.

Yeni haftayla beraber merak edilen yurt genelinde hava durumuna şöyle bir bakacak olursam, çünkü malum yavaş yavaş yaz mevsimi geride kalmaya başlıyor. Eylül'ü karşılamaya çok az bir zaman kaldı. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in böyle biraz daha yine kuzeyi ve Doğu Karadeniz. Bugün için yağışlı, yağışlara karşı da tedbir elden bırakmamak gerekiyor. Hatırlatmamı yapmış olayım.

0: Burası Müziğin ve Eğlenceli Frekansı Radyo'da 104. Bir kez daha iyi haftalar, keyifli günler herkese. Şimdi malum dedim ya, yaz mevsimi geride kalıyor. Eylül ayını karşılamaya hazırlanıyoruz derken yeni yapımlar da Kanal D'de bir bir gösterime girmeye başlayacak. Şimdi paranın, gücün ve itirazın satın alamayacağı hiçbir şey yok derler ama unuttukları bir şey var. Bazı insanların tek sermayesi asla çiğnetmeyecekleri haysiyetleri ve yılların sarsılmaz çınarı Kerem Alışık ve ekranların en sevilen jönü Doğukan Güngör, iki dev isim, gururu için yaşayan bir babanın ve adaleti kendi elleriyle aramaya yemin eden bir oğlun hikayesinde buluşuyor. Hani Sivas'tan İstanbul'un acımasız sokaklarına uzanan bu büyük savaşta sırlar açığa çıkacak. Böyle büyük ortaklıklar bozulacak ve imkansız bir aşk koca bir şehir ateşe verecek gibi gözüküyor. Peki sizin tercihiniz hangisi olurdu? Güç mü yoksa haysiyet mi? Yılın en çok konuşulacak bu ezber bozacak dev yapımı Haysiyet, nefes kesen ilk bölümüyle 8 Eylül Salı akşamı saat 20'de Kanal D ekranlarında kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Ekran başından emin olun bir an bile ayrılamayacağınız harikulade bir dev yapım Haysiyet. Siz de aynı zamanda bu diziyi izlerken sorunun da cevabını vermiş olacaksınız gibi düşünmüyor değilim hani. Kulağınız burada olsun. Bir kez daha keyifli günler. Dakikalar sonra en iyilerle geri dönüyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Radyo D.
2: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası. Radyo D'de birazdan Berkay Aslanlar doğuyor.

Hepsi İş Posta. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

Milyarlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

şampiyonu ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivaline Ege Afyon Motofest 2-6 Eylül tarihleri arasında Radyo Demedya sponsorluğunda gerçekleşecek Afyon'da ve motorlar performanslarını sporcular eşliğinde gerçekleştirecek, böyle hoplayacaklar, zıplayacaklar. Ama 2-6 Eylül tarihleri arasında kurulan ana sahnede de birçok isim. Hani Emre Fel, Motive, Melisa, Sefo, Demet Akalın, Pentagram, Ceza, Selin, Emre Altuğ, Derya Bedavacı, saymaya devam ediyorum. Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Yani say say bitmiyor. Biletler de vidipass.com'da satışta. Ama biz sizi uğraştırmıyoruz. Bugün dinleyenler bir hayli şanslı. Çünkü günün şanslı 3 ismi sevdiğim bir kişiyle beraber 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Afyon Motofest'in bu 5 günlük kombine davetiyesinin sahibi olacak. Evet, doğru duydunuz. Yapmanız gereken çok kolay. Kulağınızı dört açıp beni radyoda iyi dikkatli bir şekilde dinlemek. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Birazdan soracağım soruyu doğru cevaplamanız yeterli.

için mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Güzel bir haberim var. Dedim ya, beni dikkatli bir şekilde dinleyin. 3 çifte kombine verecektim. Sayıyı 5'e çıkartıyorum madem bu kadar fazla talep var. Yani günün şanslı 5 ismi sevdiğim bir kişiyle beraber Afyon Motofest'te 5 günlük kombine davetiye kazanabilme imkanı yakalayabilir. Dakikalar sonra ayrılmayın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.568 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.26, euro 56 liradan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.887, çeyrek altın 11.680 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Radyo D.
0: Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: 0 çift 0'ı arayın, D-Smart'la olun.
1: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Şimdi Serikli Beyto. Bu ufaklık TikTok'ta bu şarkıyla viral oldu. Geçtiğimiz günlerde Antalya'da gerçekleştirdiği açık havadaki konseriyle Serikli Beyto'yu da sahneye davet ederek onun da bu şarkıyı seslendirdi. Hadiseyi geride bıraktık. Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Buna en güzel örneklerden biri söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait zamansız bir klasik Gökhan Türkmen farkıyla 13 Temmuz'da karşımıza çıktı. O söz konusu olan şarkı Yol Arkadaşım, müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

Günün şanslı isimleri. Yani günün şanslı 5 çifti. Dakikalar sonra Afyon Motofest 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında gerçekleşiyor. Ve 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek bu organizasyona ki birçok isim de bir sahne alacak ana sahnede. Demet Akalın, Sefo Pentagram, Emrah Altu, Derya Bedavacı, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz, say say bitmiyor. Bir de fest.com'da da biletler satışta ama ben davetiyeler vereceğim. 5 günlük kombine hem de. Günün şansı 5 ismi sevdiğim bir kişiyle bilebilme imkanı yakalayacak. Takipte kalın. K-pop tarzı idol sisteminden ilham alan bir grup ve Türkiye'deki boy band boşluğunu doldurmayı hedefliyor. 7 üyeden oluşan Oğuzhan, Efe, Arda, Miraç, Barış, Batu ve Miran'dan oluşuyor. Crash, şarkıları Crash, radyo değeriyle onları geride bıraktık. Ve iki yabancı 21 Ağustos'ta karşımıza çıktı. Rock müziğinin kült ismi Teoman, Zamansız şarkısıyla Tolga Akdoğan ve Zeynep Bastık'la beraber. Şimdi Radyo D'de. Yaz.

Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NGA Afyon Motofest, Afyon Karahisar'da gerçekleşecek. Birçok isim de yine motosiklet sporcuları ve performanslarının yanı sıra 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında kurulanan sahnede popüler müzik sanatçıları bir bir sahne alacak. Biletler de vidipass.com'da satışta. Biz de yine 5 günlük günün şanslı 5 ismine sevdiği bir kişiyle beraber kombine davetiyesi kazandıracağız. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Radyo değil canlı yayın aracı da orada olacak. Yine yayıncılarımız oradan heyecan atmosferi bizlere aktarıyor olacak. Bilet için kulağınız burada olsun, dakikalar sonra kazandırmaya başlayacağım, ayrılmayın.

hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Okula dönüş

0: 0 çift 0'ı arayın. D-Smart'lı olun.
1: Doğada ne varsa Zevra'da da.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

Radyo devresiniz herkese bir kez daha keyifli günler. Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken bu kez geride bıraktığımız Temmuz ayının son haftasında bizlerle buluşturdu. Ve o single'ı İtaat Yok'ta söz konusu olan Gülşen burada. Radyo D104'te.

0: vazgittiğin her yerde. Her zaman seninle.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: Merhaba, ben Sertab Erener. Şu an Radyo D'de benim şarkımı dinliyorsunuz. Yarın.

Motosikletler pistte ve yıldızlar sahnede diyorum ya sürekli Afyon Motofest için 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında. 2 Eylül Çarşamba günü Selçuk Balcı'dan Emre Fele Motive'ye, 3 Eylül Perşembe günü Melisa'dan Sefo'ya, Demet Akalın'a, 4 Eylül Cuma günü Selin'den Pentagram'a, Ceza'ya, 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ'dan Derya Bedavacı'ya ve 6 Eylül Pazar günü de Kamuran Akkor'dan tutun da Ece Seçkin'e ve Murat Boz'a birçok isim bir bir sahne alacak. Ana sahnede gerçekleştirecekleri performansları, konserleriyle, sevenleriyle buluşacak. Günün şanslı 5 ismi sevdiği bir kişiyle beraber 5 günlük kombine davetiyesinin radyoda ayrıcalığıyla sponsoru. Biz sponsoruyuz ve sahibi olabilir. Bunun için kulağınız 4 açıp bizi dikkatle dinleyin. Bir de 0549 204 0104 radyoda WhatsApp attı. Kaydedin. Ne kolay.

ağlamak ister gülüm, sevinmek, okşanmak ister. Aşk sevdiğini yanında ister. Kimi zaman dile gelip aşk dudaktan kalbe akmak ister. Yar, ara beni arada bir sesini duyur. Yoksa bu ayrılıklar hep de

0: Piraye.
1: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

özel programların da zaman tüneli. Yani şu an dinlediğiniz bu şarkıların her biri hafızalarımızda 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları her cumartesi ve pazar 22'den gece yarısında Radyo D'de zaman tüneli programında ki bu şarkıda yani şarkının adı Sultanım 96.

2006 yılında Levent Yüksel'in ikinci stüdyo albümünde yer alıyor. Ve daha sonra sözleri bu Sezen Aksu'ya ait olan şarkıyı 2000 yılında çıkan 4. stüdyo albümü Aşk'la remix versiyonuyla birlikte yeniden bizlerle buluşturmuştu. Zalim ve Kara Ağaç gibi de o 96 yılındaki albümün bir başka hitleri de ilgi üzerine çekenlerden. Günümüze dönüyoruz. Sevdiğiniz yıldızlarla beraber bu kez 17 Temmuz'da karşımıza çıkardığı yeni single'ı Dur Nereye ve aynı zamanda popüler müziğin başarılı kadın vokali diyebilirim. Bengü burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te.

0: Herkese bir kez daha keyifli günler. Kazanabilmek adına kulağınız burada olsun. Aynı zamanda dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Radyo D.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Baykuşların gözleri küre şeklinde değil, boru gibi uzundur ve sklerotik halka olarak isimlendirilen kemiksi yapı tarafından çevrelenmiştir. Bu nedenle gözlerini insanlar gibi hareket ettiremeyen baykuşlar sadece karşıya bakabilir. Ancak başlarını 270 derece sağa ve sola döndürebilirler.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.568 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.26, euro 56 liradan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.887, çeyrek altın 11.680 liradan alıcı buluyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: Servis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: ve Zaman Radyo'da da kazanma zamanı. Yani 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında Afyon'da gerçekleşecek Afyon Motofest için 5 günlük kombine davetiyem var dedim. Günün şanslı 5 ismi sevdiğim bir kişiyle beraber 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında Afyon Motofest'e gidebilme imkanı yakalayabilir. Popüler müziğin de birçok ismi bir sahne alacak. Yapmanız gereken çok kolay dedim. 1. Sosyal medya hesaplarımız Radyo'da 104, Instagram, Facebook ve X takip edin. Bir de sorum şu. Radyo.com adresinden de aynı zamanda ipucuna sahip olabilirsiniz. Hafta içi her gün ve her cumartesi biz sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturuyoruz. Radyo'da Top 20 listesi Fatih Uslu'nun sunumuyla her cumartesi saat 15, tekrarı pazar saat 12'de Radyo D'de. Radyo D Top 20 listemizin bir numarasında yer alan sanatçı ve şarkıyı 0549-204-0104'e yollayan günün şanslı 5 ismi bu kombine davetiyenin sahibi olabilir.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

Bilet istiyorum demeyeceksiniz. 0549-204-104 Radyo'da WhatsApp attı. Hemen radyoda.com adresine girin. Web sayfamızda Radyo'da Top 20 listesi var. Top 20 listemizin bir numarasında bu hafta kim yer alıyor? O sanatçıyı ve şarkısını bana hemen 0549-204-0104'e hızlı bir şekilde yollayın. Ve Afyon Motofest'te 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında 5 günlük kombine davetiyem var. Günün şanslı 5 çifti bu davetiyenin sahibi olabilir ama kimler sahibi olacak? Hızlı çalışan parmaklar ve bana hızlı gelen WhatsApp mesajları. Bekliyorum. Dediğim gibi Radyo D'de kazandırmaya devam ediyorum. Kimler yok ki? Yani 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında ana sahnede sahne alacak olan konserleriyle Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive, Melisa'dan Sefo'ya, Demet Akalın'a, Selin'den Pentagram'a, Ceza'ya, Emre Altuğ'dan Derya Bedavacı'ya, Kamuran Akkor'dan Ece Seçkin'e, Murat Boz'a. Kısaca yok yok. Bir de biletler de Park Afyon AVM ve vidipass.com'da da satışta aynı zamanda ama dediğim gibi 0549-204-0104'de Radyo'da Top 20 listesinin bir numarasını yazan şarkısıyla beraber günün şanslı 5 ismi sevdiği bir kişiyle beraber bu kombine davetiyenin sahibi olabilir. Yani epey bir şanslısınız. Hadi bekliyorum mesajlarınızı.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan Mela Betel, iki tas çorba.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Trafikte başka araçları tehlikeli şekilde takip etmek yasaktır. Bu davranış agresif sürüş olarak değerlendirilir. Trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atar. Kurala uymayan sürücüler yaptırımlarla karşılaşabilir.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
4: Kime gelsin?
3: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle. Radyo D'de birazdan Emir Can İrek ve Dedublüman. Sehven. Yeah.

Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi işcep ve maksimum.com.tr.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Kamu spotu.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.

Afyon Motofest için kazananlar belli oldu. Furkan Karasu, Demet Güllü, Merve Güvenek, Nisa Akgül ve Ahmet Coşkun. Tebrik ediyorum. Sevdiğiniz bir kişiyle beraber 5 günlük 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Afyon Motofest'te Radyo D ayrıcalığıyla kombine davetiye kazanma imkanı yakaladınız. Dediğim gibi Radyo D'de kazanamadım diye üzülmeyin. Kulağınızın burada olması yeterli. Yapmanız gereken tek şey kulağınızı dört açıp Radyo D'yi beni dikkatli bir şekilde dinlemek, sosyal medya hesaplarımızı takip etmek. Bir de 0549 204 0104 kaydedin. WhatsApp hattımız belli mi olur? Lazım olabilir.

Sercan İpekçioğlu. Tanımayanlar varsa şimdi söylediğim ismi tanıyacaklar. Ezel. 10 Temmuz'da yeni single'ını bizlerle buluşturdu ki biz sevdiğiniz yıldızları, sevilen şarkılarını zaman mekan fark etmeksizin sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu yeni oluşumlardan Radikal, Korkmam Ben isimli şarkılarını geride bıraktık. Şimdi özellikle baktığımda reggae ve afrobeat tarzın ritimleri olan Bana Ne Bu Sevdalardan Ezel Radyo D'de.

0: Burası müziğin ve eğlencenin frekansı, Radyo'da 104. Adını görünce hemen haberi de hayranlarına vereyim. Atiye bugün dördüncü kez anne oldu ve bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Ve yeni doğan bebeklerine de İmmeni adını verdiler. Enteresan da bir ismi var. Atiye'yi dördüncü stüdyo albümü 2013 yılında yer alıyor. O albümünde yer alan Uyan da Gel'le geride bıraktık. Dakikalar sonra en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.
1: Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda

0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
1: Ekspertiz. Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Expertise.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: Reklam.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Mix. Favori parçaların art arda seninle.
1: Hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalından koptu son.

0: Rayman ve son günlerdeki favori şarkısı Sen Var Ya bir kez daha kulağınızdaydı. Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu, saatimiz 15.20'yi gösterdi. Hafta başındayız, umarım güzel bir hafta olur herkes için. Ve küçük bir hatırlatmam var. Sosyal medya hesabımızı da duyurmuştuk az önce. Saat 15.30'da Oya Bora ikilisi telefon bağlantısıyla konuğum olacak. Yeni şarkılarını konuşacağız, kulağınız burada olsun. Ve şimdi ise Emre Altuğ'la devam edeceğiz. Birazdan Oya Bora ile geri geleceğiz. Ayrılmayın.
1: Merhaba, ben Emre Altuğ. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Fırtına öncesi sessizlik sözü bazı durumlarda gerçek olabilir. Fırtınaların oluşması için gerekli olan nemli ve sıcak hava atmosferde yükselirken soğur ve içindeki su yoğunlaşmaya başlar. Hava tekrar aşağı doğru hareket ederken ısınır ve nemini kaybeder. Bu durum fırtına bulutlarının altındaki havanın sakin ve durgun olmasına yol açar. Ancak fırtınalar her zaman bu şekilde oluşmayabilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo T.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız

0: Pilote hayatın içinde her zaman seninle ben Fatih Uslu ve az önce Oya Bora ikilisinden efsane şarkılardan biri Ara Beni'ye kulak verdik. Türk pop müziğinde yıllardır kendilerine ait çok özel bir yerleri var onların şarkılarıyla. İki sesin o unutulmaz uyumuyla hafızamızda yer eden Oya Bora, az önce de bahsetmiştim, yepyeni bir şarkıyla şimdi karşımızda, adı da Açık Mikrofon ve şu anda Oya Bora ikilisi telefon attığımızda. Hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Merhaba.
2: Merhabalar radyo dinleyicileri. Fatih, merhabalar, kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Harikasınız ya, ne güzel bir enerjiyle yayınımıza girdiniz, harikasınız, süper. Yani o özlediğimiz Oya Bora ikilisi, 90'ların efsane sesleri, şu anda da ne güzel bir enerji verdiniz, harikasınız, hoş geldiniz.

0: bir kez daha.
1: Fatih, teşekkür ederiz.
0: Harika. Şimdi önce açık mikrofondan başlayalım istiyorum. Saadet'in Dayıoğlu imzalı bir şarkı. Şarkı size nasıl ulaştı? İlk dinlediğiniz anda sizi yakalayan ne oldu şarkıda?
2: Hakan Eren'le biz bir süredir çalışıyoruz. Ben onunla birlikte plakları temizliyorum. İşte 45'likleri dijital ortama aktarıyorum falan.
0: Aa, süper.
2: Hakan bizim yıllardır hani beynimizin etini yedi derler ya Türkçe'de böyle bir tabir. Ben yeni bir şarkı yapın, yeni bir şarkı yapın diye.
0: Evet.
2: Bizi çok zorladı.
0: İyi ki de yapmış ya. İyi ki zorlamış yani siz. Evet, ne güzel.
2: Evet, bunun sayesinde gerçekleşti. Saadet'in şarkısını da dinleyince bizim için çok uygun geldi. Çok sevdik. Yani ilk anda ikimiz birden şarkıyı çok sevdikten sonra hemen harekete geçtik. Güzel bir aranjeyle Sabri Nel Sönmez'i. Bize de yorumlamak düştü. Biz bilmiyorum bu kadar yıl sonra böyle bir şarkıyla tekrardan merhaba demiştik.
0: Harika. Hakikaten sizi özlemiştik. Bence çok iyi olmuş. Bir sorularım daha var. Soracağım aslında bu tekrardan dönüşünüzle alakalı sorularım var. Oya, evet. Sen bu konuda bir şeyler söylemek ister misin? Yani bu şarkı da seni yakalayan ne oldu?
1: Fatih, şöyle söyleyeyim. Biz böyle bir cazı bir şarkı arıyorduk. Takdir edersin ki artık bizim gibi müzik yapanların gençlere ulaşmaları oldukça zorlaştı. Yani farklı bir kültür var, farklı bir dinleyici var. Dolayısıyla böyle hani onlarla düet yapalım, işte rap yapalım bilmem ne bana biraz acıklı geliyor. Biz artık bundan sonra ancak kendi sevdiğimiz şarkıları yorumlarız diye düşündüm. Ve biz cazımsı bir pop ararken Saadettin'in Sado'nun parçası cuk oturdu diyebilirim.
0: Vay, süper. Bu arada tabii Sado'ya da buradan sevgiler. Kendisi çok güzel sözler yazıyor. Buradan Saadet'in Dayıoğlu'nu kutluyoruz bir kez daha. Şimdi şarkının merkezinde böyle çok sinematografik bir fikir var aslında. Yani unutulduğu için açık kalan bir mikrofon ve o mikrofondan duyulan, belki de hiç yani duymaması gereken bir gerçek gibi sanki. Açık mikrofon sizin gözünüzde nasıl bir aşk hikayesi anlatıyor?
2: Biraz hüzünlü, biraz komik. Tabii unutulmuş bir mikrofon olduğu için de insanın aklına komik şeyler de geliyor. Evet. Gizemli şeyler de geliyor. Biraz yoruma çok açık bir şarkı sözü.
0: Biz de aslında...
2: Ne taraftan çekerseniz o tarafa gidebilir.
0: Doğru.
2: Sulara bile düşebilirsiniz.
1: Beni de tavlayan şarkı sözlerinde ne kadar ayrıyız, bambaşkayız derdim. Buluştuk mu bak aynı göz yaşında. Çok çarpıcı geldi bana, doğrusu hüzünlü geldi.
0: Güzel. Şimdi tabii sözler hakikaten enfes böyle. Tam böyle vuruyor hakikaten. İşte o açık mikrofon kalması mesela, ben de oradan şeyi hemen kendime uyarladım. Bizim de işte radyoda mesela bazen açık bıraktığımız oldu mikrofonları.
1: Eyvah.
0: Yani o meslekten çoğu kişinin başına gelmiştir. Aklıma şimdi o anılarım geldi. İlk başladığımız yıllarda tabii olmuştu öyle şeyler.
1: Bizde de dublajda olur o.
0: Değil mi? Bu arada tabii ki...
1: Unuturlar kulağımıza, kulaklığa gelir içeride konuşulanlar.
2: Valla siyasiler bile arada unutuyor
0: biliyorsun. Tabii herkesin başına gelebilir yani, evet. Bir gerçek aslında, gerçeklik var burada. Bu arada tabii seslendirme dediniz. Şimdi radyosunu açanlar için bir kez daha hatırlatayım. Oya Bora ikilisi burada ve Oya aslında Türkiye'nin müthiş seslendirmenlerinden biri. Hala yapıyor musunuz şu anda seslendirme?
1: Yapıyorum, evet. Yani ses yaşlanmıyor. O yüzden devam ediyorum mesleğime. Bizde emeklilik yok.
0: Tabii ki. Hala sesiniz her zaman çok genç geliyor ya. Hala aynı sesiniz.
1: Ben de gencim, ben de.
0: Tabii canım yani. onu demek istiyorum. Gençsiniz hala ya. Sakın öyle düşünmeyin diye. Şimdi tabii şarkının müzikal dünyası dikkat çekiyor. Biraz başında bahsetmiştik ama hani Sadun Ersönmez'in düzenlemesinde böyle caz dokusu zaten hissediliyor.
1: Evet.
0: İşte neden böyle bir sound tercih ettiniz diye soracaktım ama siz zaten herhalde öyle bir düşünceniz varmış zaten.
1: Evet.
2: Böyle bir niyetimiz vardı ve hakikaten bütün fikirler aynı şarkıda buluştu. Sözler, müzik, düzenleme. Bize de yorumlamak düştü. Yani elimizden geldiği kadar hayata geçirmeye çalıştık. Biz memnunuz. Önemli olan dinleyicinin sevmesi.
1: Evet, sevmesi.
0: Harikasınız.
1: Sevdiniz mi?
0: Biz sevdik tabii. Bizim de radyoda keşfet listemizde şarkının çıktığı hafta hemen listemizde yer almıştı. Biz de hani yeni çıkanları duyurmak anlamında hem sosyal ağlarımızda hem radyomuzda özel bölümlerde yer veriyoruz ve şarkınız da orada yer almıştı. Çok sevdik. Hatta böyle akşam saatlerinde çok güzel gidiyor şarkı. Onu söyleyeyim yani. Peki bu sound'dan bahsetti şimdi cazdan. Peki Oya Bora'nın bundan sonraki işte müzikal dünyasında yeni bir kapı mı acaba bu diye ben merak ediyorum.
1: Olabilir. Yani hani aslında şöyle düşündük. Önce bir adım atalım. Hı-hı. Biraz bakalım tepkilere. Ondan sonra devam ederiz diye düşündük. Çünkü kafamızda gerçekleşmesini istediğimiz şarkılar da var. Benim mesela tek olarak seslendireceğim Ersel Serdarlı'nın bestesi var. Ya besteleri diyeceğim, içinden seçtim. Bu enteresan bir şarkı. Onu yapacağız hemen bundan sonra. Yani tabii Bora'da olacak ama benim vokallerimde olacak.
0: Aa, süper. Aa, heyecanlandık şimdi. O zaman bekliyoruz merakla bunları da. Peki bir şey daha merak ediyorum. Bunca yıl birlikte müzik yaptıktan sonra yeni bir şarkı geldiğinde hani böyle şey oluyor mu? Burayı sen söyle, burayı da burada ben gireyim diye konuşuyor musunuz aranızda? Yoksa artık hani birbirinizin ne yapacağını daha söylemeden biliyor musunuz?
2: Valla ikimiz hem solo şarkılar söyledik bunca yıl.
0: Evet.
2: Ama birlikte seslendiğimiz şarkılarda da bir ses aralığı var. Güzel tınlayan. O bölgeyi yakaladıkça beraber ya da birimiz ettiğiz ya da pes gelen bölümleri de birer birer karşılıklı solo partiler olarak bölüşüyoruz. Kendiliğinden gelişiyor zaten.
1: Evet.
2: Ses renklerine göre, kadın erkek seslerine, farklılıklarına göre Fatih.
0: Güzel.
1: Şimdi... Yani Bora'nın sesi tenordur, benim mezzo soprano'dur. Ona göre bir şey sağlıyoruz, uyum sağlıyoruz.
0: Güzel. Şimdi siz tabii o kasetlerin, az önce bahsettik 90'lardan, kasetlerin, evet, böyle albümlerin, radyonun da böyle çok güçlü olduğu dönemleri de yaşadınız. Tabii hala tabii güçlü ama o zamanlar daha böyle bir farklıydı yani. Bugün şarkılar şimdi dijital platformlarda böyle birkaç saniye içinde dinleyiciyle buluşabiliyor. Şimdi
1: evet,
0: Oya Bora olarak hani bugünün müzik dünyasını nasıl buluyorsunuz? Yeni bir şarkı yayınlamak böyle hala eskisi kadar heyecanlandırıyor mu? Nasıl bir fark var? Sizden duymak isteriz. Efsane isim versiniz çünkü.
1: Ya bizi heyecanlandırdı fakat artık takdir edersiniz ki herkes evinde şarkı yapabiliyor tekniğin ilerlemesi sebebiyle.
0: Evet.
1: Yani biz başladığımızda daha ilk televizyon özel kanal başlamıştı. Yani hatta TRT'ye yetiştik. Sadece TRT var diye yetiştik. Ardından özel kanal. Yani tabii şeydi, parmakla gösterilen insanlardık. Sonra giderek çoğaldı. Şimdi de tüm dünyayla birlikte çarçabuk tüketilmesi gereken bir şey gibi ilerliyor.
0: Evet, maalesef bazen bazı avantajlar oluyor teknolojinin dijital ortamlarında ama bazen de böyle götürdüğü durumlar da var ya, dezavantajları,
1: evet,
0: da var.
1: Evet, tabii yani iki tarafı da var. Hem herkesin müziğe ulaşması çok güzel bir şey. Ama bir yandan da böyle tabii. Yani biz böyle bavulda CD taşıdığımızı biliriz yurt dışından. Yani işte bu da varmış, ucuzlamış, bak bu da varmış diye böyle plakları ve CD'leri takip ettiğimizi hatırlıyorum.
0: Şimdi tabii şimdi gençler çok bilmez onları. Şimdi her şey önlerine
1: gelir. Her şey... Kaset desek bakarlar herhalde.
0: Aynen. Olur. Şimdi her şey önlerine hazır gelince tabii ki çok, o zamanlar da öyle kolaydı sanıyorlar. İşte değildi yani.
1: Hayır, değildi.
0: Ya, peki şimdi mesela şimdi şarkı çıkarmak tabii çok kolay olabiliyor. Yani üretim biraz hızlandı. O yıllardaki zorluğu da var değil mi? Mesela zorluğa biraz kısaca değinsek mesela. Bir kişi o zaman sesine güveniyor, çok iyi, güzel şarkılar yapıyor ama onu yayınlaması, bir albüm çıkarması kolay mıydı o zaman da? Değildi değil mi?
2: Şimdi muhakkak ve muhakkak bir yayıncı bu işi yapıyordu eskiden. Yani bir plak firmasıyla o zaman Unkapanı anlaşmak ve oradan ilerlemek zorundaydınız. Çünkü başka bir yolunuz yoktu yani. Şimdiki gibi evde yapayım, işte kendim yayınlayayım dijital platformda. Şu anda bambaşka bir cumhuriyet var yani.
1: Evet, bir de yani mesela diyelim ki bir prodüktörle anlaştınız, hani kabul etti yatırım yapmayı. Yapıyor. Bir de onun dağıtımcısı var. Yani hepsi de belli ellerdeydi. Siz böyle hani ben yapayım da dağıtırım falan gibi bir şey söz konusu bile olamıyordu. Çok zorluk yaşadık diyebilirim oldukça. Yani ben böyle hani kafamı duvarlara vurduğumu bilirim.
0: Evet.
2: Ama şöyle süreç çok farklı işliyordu Fatih. Yani bir albümün yapılması 2-3 ay sürüyordu. Stüdyoya kapanmak diye bir terim vardı.
0: Evet.
2: Büyük stüdyolarda, işte büyük masalarda, kocaman bantlara kayıtlar, analog çalışmalar, çok uzun saatler, çok emek verilen saatlerdi. Şu anda her şey o kadar pratik ve hızlanmış durumda ki arada bir dağlar kadar fark var. Ama o zamanki keyif ve zevk şu anda var mı? Ondan çok emin değilim.
0: Ondan aynı şekilde biz de emin değiliz. Evet, bence işte o zamanlar hisler sanki daha başkaydı. Duygular daha başka gibiydi. Yani böyle dokunmak hissi. Her şey böyle farklıydı yani.
1: Ben şimdi şöyle bir şey söylüyorum mesela. Diyorum ki vasat vasatı alkışlar diyorum. Yani bilmiyorum, belki kendimi rahatlatmak için ama gerçekten öyle bir şey var yani. Bir de çok kolaylık, konserlerde bile yapay zekayı kullanıyorlar. İşte half playback diye önce başladı. Şimdi tamamen falan, yani sesinin olması falan gerekmiyor artık.
0: Evet. Şimdi tabii yapay zeka da gidiyor işin içine. Şimdi o konulara çok girersek tabii çıkamayacağız. Bayağı uzun konular. Bence bunları ayrıca, şimdi telefonla görüşüyoruz ama yüz yüze bir gün muhakkak sizi radyoda bekliyoruz. Orada daha rahat böyle uzunca uzunca konuşuruz yani.
1: Döndüğümüz zaman İstanbul'a
0: mutlaka. Harika. Her zaman bekleriz. Şimdi tekrar açık mikrofona geleceğim ben. Az önce biraz böyle bilgiler verdin ama hani böyle bizi önden meraklandırıcı bilgiler verdin. Onu da soracaktım. Şimdi bu tek başına bir single mı, yoksa hani bize Oya Bora'dan yeni şarkılar gelmeye devam edecek diyebileceğimiz bir parça mı? Yani önümüzde neler var diye bir sorun var. Az önce bahsettin yeniler gelecek diye, ama böyle belli başlı projeler var mı? Ya yakın zaman sonra tekrar şarkılar yapacağız gelecek diye.
2: Var. Sonbaharda biz bu tatil dönemini bitirdikten sonra hemen işte Oya'nın demin bahsettiği, onun tek söyleyeceği bir şarkıyla bu zinciri devam ettirmek istiyoruz. Aralıklarla artık bir albüm çalışması zaten kimse yapmıyor pek. Tek tek bu şarkıları bir ipe güzel un serer gibi bir zincir şeklinde götürmeyi planlıyoruz. İnşallah yapmayı beceririz.
0: İnşallah.
1: Tabii kendi şarkılarımız da olacak. Yani besteleri ve sözleri Bora'ya ya da bana ait yeni şarkılarda yapacağız.
0: Süper, onları da merakla bekliyoruz. Peki şimdi sonlara doğru yaklaşırken şarkının adından hareketle bu soruyu da yine ikinize de ayrı ayrı sormak istiyorum. Şu anda önünüzde gerçekten açık bir mikrofon var. Şu an radyoda mikrofonu var ve bütün Türkiye sizi dinliyor. Bu mikrofona bir cümle söyleme hakkınız var şu anda. Ne söylersiniz, sıra sıra alsam sizden? Neler söylemek istersiniz?
1: Ben diyorum ki sanatın içinde müzik tüm kutupları birleştirir.
0: Vay, güzel. Harika. Bora'dan da alalım o zaman. Var mı Bora Bey?
2: Evet. Her şeyin temeline sevgiyi koymak benim mottomdu her zaman. Bundan sonra da öyle olacak. Hep iyi niyetli, pozitif bakmak her şeye. Bunu yapmaya kendimizi zorlamak.
0: Süpersiniz. O zaman şu an duyuyorsunuz. Alkışlar size geliyor. Oya Bora, çok teşekkür ediyoruz. Yerimize renk kattınız ve detaylı bilgiler verdiniz. İnşallah yüz yüze de görüşeceğiz stüdyoda geldiğiniz zaman İstanbul'a. Yeni şarkınızın...
2: İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Yeni şarkınızın
1: elinize, açık olsun. Yüreğinize sağlık.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Renk kattınız gerçekten. Çok mutlu oldum. Sizi de böyle en başından beri dinleyen birisi olarak, yani o yıllardan bugüne. Şimdi telefonla bağlantı yapınca hakikaten böyle bir duygularım da arttı. Böyle çok güzel oldu. İnşallah yüz yüze de, radyoda da, stüdyoda sizi ağırlayacağız. Şarkının yolu açık olsun diyelim. O zaman görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
1: İyi yayınlar diliyoruz.
0: Hoşça kalın. Ve şimdi gerçekten mikrofonu açıyoruz. Oya Bora'nın yepyeni şarkısı Açık Mikrofon. Şimdi Radyo D104'te kulağınızda.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.371 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.26, euro 56.01'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.899, çeyrek altın 11.700 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: İrfan Aslanhan.
3: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
4: Ya programda biliyorsunuz her şey var.
3: Arada makara var, ya. Ağlama var, gülme var.
4: Hem vücudunuzun en sıcak saatleri hem de canlı yayının en sıcak saatleri drive time efendim.
5: Ben seni Cimer'e şikayet edeceğim.
4: Niye kız?
5: Çok eğlendiriyor, çok eğlendiriyor diye.
4: Sus kız Allah seni.
6: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan Salih Bademci, Yürü Yağ Kulum,

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
3: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: Aslanlar Doğuyor ve Berkay Radyo TTT 15.07 saatimiz ve şimdi ise...
1: Çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi...
0: Biliyorsunuz her hafta Radyo D Keşfet listemizi yayınlıyoruz ve yeni şarkıları beraber keşfediyoruz. Sevdiğiniz sanatçıların ve tabii ki keşfedilmeye değer isimleri orada görüyorsunuz. İşte bu haftaki listemizde yer alan şarkılardan bir tanesi Rıza Sarıtaş ve Faya İşbirliği Nazar. Şimdi Radyo

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Hayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe-Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: 104'te radyoda. Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D.
0: Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: Türkiye BES modellerini arıyor.
1: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin

Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: Sizlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: Radyo'da. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.342 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.26, euro 56.02'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.896, çeyrek altın 11.694 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

0: reklam.
1: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
7: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan, birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanlarıyla da bir araya gelecek. Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribottaki 241 kişi kurtarıldı, 8 kişi hayatını kaybetti. Arama çalışmaları Türkiye'den giden 2 İHA ve 1 kasa tipi uçakla sürdürüldü. Kazayla ilgili 14 kişi tutuklandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 29'a yükseldi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu katıldığı bir canlı yayında Türkiye gibi yeni rakiplerin ortaya çıkmasını engellemek için hareket etmek zorundayız dedi, Suriye'deki işgalini savundu. Türkiye'de işsizlik oranı Temmuz'da bir önceki aya göre 0.5 puan artarak %8.1 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 2 milyon 860 bin kişi olarak belirlendi.
1: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul yarın parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 30, İzmir az bulutlu 35, Adana parçalı ve az bulutlu 33, Samsun parçalı ve çok bulutlu 28, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 34 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor.
2: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
3: DAB Plus.
2: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
3: DAB Plus.
2: DAB Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
4: Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
7: Ya, insanın içine huzur veriyor.
8: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Expertiz.
11: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
12: Bellona, Bellona.
13: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
14: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
15: Serkan!
16: Efendim abi?
15: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
16: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
15: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
17: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
18: Empara.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi başlıyor.

0: Furkan Aslanhan.
1: Of be of of of of of. Hazır mıyız? Haftayı açıyor muyuz?

Nasıl bir haftaya başlıyoruz sevgili dinleyenler? Selam olsun. Ne haber? Nasılsınız? Ya biz hepimiz, biz bu dünya hayırdırız ya. Efendim biliyorsunuz burası Türkiye'nin en deli dolu radyosu. Sabahtan akşama kadar tıka basa deli doluyuz. Bu şarkı beni benden alır her zaman. Vallahi.

Biliyorum ki şu an içinizden hepiniz söylüyorsunuz bu türküyü. Vururlar seni merdo merdo. Bu yeryüzünde var ya, iyi insanları hep yanlış anladılar. Vallahi billahi. Hep hep. Efendim kötü bir haftaya başlıyoruz. Maalesef haberler hiç açıcı değil. Sizler de hoş geldiniz. 0549 204 0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Bahar ayları. Ben yine uzaklarda buradan Bodrum'dan yayınımı yapıyorum. Soldu dağları. Birbirimize ihtiyacımız var. Şöyle sohbet edecek, iki kelam edecek insanlara ihtiyacımız var. Toplanalım efendim.

Birsel Hanım demiş ki of sesli sesli söyledim var ya demiş. O kadar iyi hissettim ki böyle. Yani bu şarkının of deyişlerini beraber söyledik gerçekten.

radyo hossa coşturur. Görüyorsunuz hayat boş ama radyo hoş. Birlikte bir şey paylaşıyoruz burada. Duygularımızı paylaşıyoruz. Kalabalıklaşıyoruz radyo aracılığıyla. Bu çok kıymetli. Bir bizim derdini dinliyoruz. Dünyanın derdine bakıyoruz. Hey dada, radyo dada, makine... Dadanız geldi efendim. Bazen böyle diyorum ben. Dadanız geldi. Dadanız gadanızı almaya geldi. Sizler de hoş geldiniz. Mesajlarınıza bakacağım hemen, sesli mesajlarınıza. Sesiniz nasıl çıkıyor? Bizler yayında yokken ne yaptınız, ne ettiniz efendim? Hem WhatsApp'tan hem de Instagram'dan İrfan Boşluk Aslanhan adresinden biliyorsunuz. Kimlerle sesli sesli söyledik bunu acaba? Vallahi bak Zeynep demiş, mahvettin beni. Kafa dağıtmaya geldim dada senle demiş. Artık kafamı dağıtacağız. Yoksa kendi harbiden kafamızı alacağız keser dağıtacak mıyız bilmiyorum. O kadar iyi hissediyorum ki böyle herkesin, vatandaşlarımızın artık böyle bam teline basılmış. Buraya kadar gelmiş her şey ama yani dertler üst üste mi gelir? Maalesef maalesef maalesef sevgili dinleyenler.

0: Nereden başlayayım, hanginizi açayım? Ne yaptınız? Ne demiş? Hoş geldin değeli olan diyor. Giriş müziğin şarkın 10 numara oldu, tebrikler diyor. İyi geldi değil mi ya? Arada yapalım ya. Beni de hayatta tutan vallahi radyo, sizinle sohbet hepimize iyi geliyor bu saatler sevgili dinleyenler. Türkiye'deki bütün vatandaşlarımız, iş yerinden çıkan, ondan sonra işinden, gücünden çıkan, efendim yolda bizi dinleyen herkes, böyle bir 3 saat değirme seansına hoş geldi. Radyo yönetimimiz de o yüzden dedi ki Dada'yı koyalım, millet değilirsin dedi efendim bu saatlerde. Ama arada tabii sadece sulu zıtlak değilirmeyeceğiz. Sorgulayacağız. Niye böyle oluyor? Neden böyle diye. Sorularımızı soracağız efendim. Şöyle bir açalım şuradan.
1: Ne yaptın be? Haftayı efkarlı başlattın hepimizi.
0: Ya hepimiz efkarlı değil miyiz abi? Ethem'cim hoş geldin canım benim.
2: Dadam abim, her şeyim, gıdığımı mıdığımı her şeyimi alabilirsin abim. Sana feda olsun. Hoş geldin abi.
0: Yok, gıdığını mıdığını almayayım da. Ama gadanı alırım yani. Gıdık almıyoruz sevgili dinleyenler. Gadanızı alıyoruz. Oya ablacığım selamlar. Nasıl gidiyor bu? Tabii yazın son günleri gibi. Eylül ayına gireceğiz. Bugün değil mi 31 çekiyor? Evet, bugün 31'i, yarın 1'i. Artık yeni bir ay, Eylül ayıyla birlikte kış sezonuna doğru gireriz böyle. Ne yapacağız? Eylül ayında da kışlıklarımızı yapalım efendim. Ondan kimileri turşu murşu konuşalım. Bu, yani ülkenin, dünyanın gündeminden uzaklaşalım. Vallahi turşu konuşalım, kışlık konuşalım bu ayda. Kim ne kışa ne hazırlık yapıyor bize söylesin. Aa, böyle bir şeyin de kışlığı varmış diyelim, onu yapalım. Kelek, karpuz, marpuz, domates, biber, üzümün mesela kışlığını yapalım mı? Ne yapayım? Ne yapalım? Söyleyin bana.
3: Vallahi baba, bir şey diyeyim mi? İnan şuraya kafa dağıtmaya geldim. Bugün çok telefonu tutmadım. Bir yarım saat önce falan telefonu tuttum. Haberler beni kahretti.
0: Çok fena
3: ben
0: haberler.
3: Zaten duymuştum. Ama ya bilmiyorum, mahvoldum ya. Çok kötü, karmaşık bir
0: çok
3: dönemden
0: fena
3: geçiyorum zaten. Geçmiş.
0: Vallahi sevgili dinleyenler, hani bakacağız haberlere. Yani bu Kıbrıs'taki o facia, bu feribotun, bu geminin bu faciası, neresinden bakılırsa büyük ihmalkarlıklar. Kıbrıs'ta biliyorsunuz yas ilan edildi. O yüzden başımız sağ olsun efendim. Allah giden vatandaşlarımıza da rahmet diliyorum buradan. Ama yani öf. Kahrını çek babam, çek bu dünyanın yani. Buyursun.
3: Yani insanlar, yeni hayatıma giren insanlar, pek de kimseye küs kalmam. Ama kimsenin bilmediği, birine küs, uzun bir süredir birine küstüm. Aniden bilmiyorum, bir barıştı, etti, bir şeyler oldu. İnan kafam çok karışık. Buraya kafa dağıtmaya geldim. Biraz uzun bir sesli mesaj oldu. Kusura
0: evet
3: bakmayın.
0: Kafanın karışıklığı kadar uzun bir mesaj. Evet. Ama konuşacağız. Dertleşmeye geldik işte yahu. O Kıbrıs'taki faciayı konuşacağız. Yani gerçekten büyük ihmalkarlıklar var. Facia ki ne facia. Yani gözle görülür bir cinayet işlendi sevgili dinleyenler. Batık bir gemi denize sürülmüş ve insanlar alınmış, müşteriler alınmış. Hepsini konuşacağız efendim. Bugün açıklamalar vardı. Neler olmuş içeride? Bütün personeli tutukladılar. Şimdi tabii bu davaya dönüşecek. Bunu izleyeceğiz. Büyük ihmalkarlıklar var. Büyük bir cehalet söz konusu. Yardım bekleyenler, bağıranlar, çoluk, çocuk. Yazık değil mi? Tatile giden insanlar, görüyorsunuz neler yaşamış oldu ya. Bu yaz bak, tatile giden insan havuzdan mı zehirlenmedi? Yediğinden mi zehirlenmedi? Yani insanların bir mutlu olacağı şey tatil, neler yaşadık? Hepsini konuşacağız bugün. Efendim Girne'deki gemi faciasında vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum ve Allah rahmet eylesin. Ya hafta sonu Cem abi, ya Türkiye'nin gülen yüzü Cem Yılmaz kalp krizi geçirdi. Ak kurban olduğumuz, hepimiz sevmez miyiz ya? Bir tane Cem Yılmaz'ımız yok mu ya? Vallahi Ve ona da işte doktorlar stresten uzak dur falan demiş. O da diyor ki güldüm diyor böyle dediklerinde. Yani bu ülkede stresten uzak durulabilir mi yani? Allah'ını seve. Nasıl ya, hayatımız stres. Her sağımıza dönüyor stres, solumuza dönüyor stres. Komşuya bakıyorsun, komşu stres yapıyor. Arkaya bakıyorsun, o stres yapıyor. Önüme bakayım diyorsun, gelecekteki senin tanışacağın kişi stres yapıyor yani. Bu neremize bakalım, nereye kafayı çevirelim? Her yer stres efendim. Ve konumuz ne bugün biliyor musun? Özledim. Neyi özledik sevgili dinleyenler? 0549 204 0104'e

0: izlediyseniz bana yollayın bugün. Konumuz özledim. Bakalım neler özlenmiş, hayatımızdan neler gitmiş ki özleniyor sevgili dinleyenler.
1: İrfan hoş geldin.
0: Hoş bulduk canım.
1: Bu Mersin limanından Taşucu'ndaki Kıbrıs'a giden feribotun kazasından örnek vereyim. Başımız sağ olsun bu arada.
0: Sağ ol canım.
1: Bir tane komşum ve bir tane de arkadaşım rahmetli oldu, jandarma Fahri Ateş.
0: Ah.
1: Kendi çocuklarını ve eşini kurtarmak için. Öyle işte, biraz üzünlüyüz.
0: Çok fena, çok.
1: Biliyorsun, bütün Türkiye biliyor. Üzgünüz, başımız sağ olsun tekrar.
0: Maalesef efendim, başımız sağ olsun sevgili dinleyenler. Bakın böyle günlerde memleketimizde yayın yapmak zordur ve o yüzden sizden icazet alarak, affınıza sığınarak işimizin başındayız. Yayınımızı yapacağız. Ama bilinsin ki içimiz kan ağlıyor. Acımız büyük. Reklamlara gideceğim. Reklamlardan sonra bakalım neleri özlemişiz efendim. Özledim konumuz. Özledim. 0549 204 0104'e yollayın bakalım neleri özlemişiz. Bugün çok eğlenemeyeceğiz belli ki ama zorlayacağız biraz kendimiz. Maalesef işimiz de bu bizim, biliyorsunuz. İstanbul Merkez Stüdyomuza reklama bırakıp geliyorum efendim.
2: İrfan Aslan'la Radyo Makinesi. Bu makineye ulaşmak için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
3: Radyo Makinesi. İrfan Aslan'la Radyo Makinesi devam edecek.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Uzun araçların geri manevra yaparken dikkatli olması zorunludur. Geri görüşün sınırlı olması kazalara yol açabilir.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Radyo D.
8: Reklam.
9: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Auto Expertise.
12: Okula dönüş koşuş.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor. Makineye sizden düşenler.
1: Bir mesaj çekmişsin, bizi dinle diyorsun.
2: Bir dakika, ben seni sadece kendime ilaç biliyordum. Meğer sen eczaneymişsin.
3: Dünya tersine dönse vazgeçme. Radyo deseni kovsa vazgeçmem. İrfan sensizlik inan ki ölümden beter. Canımdan geçerim. Senden vazgeçmem, senden vazgeçmem. Olsam vazgeçmem.

0: Radyo makinesi. Radyo makinesi. Sıradaki şarkı "Ben bunu biliyorum" deyip adını çıkaramayanlara gelsin.
1: Radyo de.
2: Hayat

0: olduk peki, radyo makinesi başladı diye sevinmeyen var mı? Sevinenler, delirenler, özleyenler. Neyse ki buradayız, biraz da atlatacağız kendimizi, kuduracağız. Efendim sizler de tekrardan hoş geldiniz canlı yayınımıza. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları, biliyorsunuz. Bugün özledim konusunu işleyeceğiz. Kim neyi özlemiş? Bana yazsın bakalım. Arkadaşlarını özleyen var. Almanya'dan Türkiye'yi çok özledim, bu sene gelemedim demiş. Türkiye'de sizi özledi. Getireceğiniz euroyu, dövizi, doları bugün çok, bu sene çok özledik. Vallahi fazla gelmedi kız bu sene euro, euro, dolar. Niye öyle? Çok az geldiniz bu sene turizm. Gelen de otelden dışarı çıkmadı zaten. Vallahi geldi, yine geldi. Sağ olsun Almanya'dan gurbetçi vatandaşlarımız geldi. Ama çıkıp para harcamadınız. Otelde yattınız hep sürekli. O yüzden turizm yerlerde. Esnaf kazanamadı, otelciler kazandı. O yüzden bu sene gelemedim, Türkiye'yi çok özledim demiş. Biz de seni çok, yaz bitmeden gelsen ne güzel olur aslında. Vallahi şöyle biraz euro, euro, döviz, möviz getirsen memlekete. Efendim sizler neyi özlediniz? Ben tabii turizmde çalıştığım için ben turisti muristi turizme gelecek adamı özlerim ben de yani. Ben de sizi özledim. Asgari ücrete zam gelmesini özledim demiş dinleyin. Olacak bakalım, bugün şöyle bir çağıralım, böyle bugün özlediğimiz şeyleri çağıralım, gelsinler bugün. Bugün evet sevgili dinleyenler, bakayım şöyle.
1: İrfan Bey iyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Sağ ol.
1: Öncelikle bütün Türk halkının ve Kıbrıs halkının başı sağ olsun.
0: Sağ ol abiciğim.
1: Allah rahmet eylesin. Böyle durumlarda yayın yapmak zor biliyorum ama ben neyi özledim diye soracak olsan abi, babamı özledim. Yaklaşık 38 sene oldu kaybedeli. Allah kimseyi babasını başından eksik etmesin abi.
0: Amin abicim, başınız sağ olsun. Ya şimdi bu Girne'ye giden o gemiyle alakalı büyük ihmaller var sevgili dinleyenler. Yani belki herkesin %100 kurtulabileceği bir durum. Ama maalesef o kadar saçma bir ihmallerle bu gemi battı ki, yani böyle durumlarda hani ne yapmak gerekli hepimizin başına gelebilir, hepimizin öğrenmesi lazım. Yani baktığımız zaman büyük ihmaller var, çok büyük ihmaller var. Yani bu personelin hiçbir şekilde çıkmaması lazım, yargılanmaları lazım. Kaptanından tutun yardımcılarına, bütün personel, ki bugün zaten hepsi tutuklandı. Şu Girne'deki gemi faciasında iki evladını kaybeden anneyi bir dinleyebilir miyiz? Kısa bir şöyle bir duymak istiyorum.
2: İlerlememişsin, benim kızım elimden kayıp gitti. Tutamadım, elini tutmuştum böyle. Üstümüze valiz düştü, elimden kaydı. Yağ gibi kaydı, mazot vardı, ayaklarımız kayıyordu. Her
0: ah canım anneciğim.
2: Yağ gibiydi. Mehmet Asaf burasını tutmuştu, babasını çekiyordu. Baba bırakma diyordu beni. Bırakma diyordu. Ben de kızımı bırakmadım. Vallahi bırakmadım. Valiz üstüme hay düştü Allah. Elimden. Valiz üstüme düşünce elimden kaydı. Ayağını gördüm, çizgili pantolon giymiş.
0: Ay kurban olayım. Ayağını... Sevgili dinleyenler yani... Biz böyle 2-3 ayda bir felaketin içindeyiz. Ya neden? İşte bu ihmaller yüzünden. İhmaller zincirleri yüzünden. Diyor ki bak, balon gibi şeyler geldi. Yani işte can yeleklerinden bahsediyor, simitlerden bahsediyor. İlk önce diyor oraya diyor çalışanlar diyor atladık kendilerini kurtarmak için. İnsanları böyle ölümle baş başa bırakmışlar. Çok büyük hatalar var gerçekten yani. Yani burada işte denizcilik olmak üzere o filo, işte gemi personeli, oradaki iş yeri sahipleri, o taksirle kasten adam öldürme suçlarından yargılanmaları lazım. Yani Allah gerçekten kahretmesin ya. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil ya. Nasıl olacak? Bunun telafisi var mı? Yani giden geliyor mu yerine? Bu saatten sonra zaten telafisi yok. Çok büyük ihmaller neye yol açtı? Sevgili dinleyenler, bugün gerçekten hepimizin canı böyle boğazında. Biliyorum, benim de böyle bir sinirlerim tepemde, kusuruma bakmayın. Tarifi yok ve artık bazı felaketler, şimdi Kartalkaya faciası yok işte, biliyorsunuz kışın karda kıyamette millet tatile gitti, orada facia, orada facia, yangın faciaları, şu facia. Ya bu facialar artık yeter ya. Sadece bizim ülkemizde mi yaşanıyor bu facialar? Niye böyle bu ihmaller, ihmaller zincirinden facia çıkıyor? Doğal bir afet de değil ki bu. Hani diyelim doğal afet. Değil ki bu doğal afet yani. Bunu nasıl katlanabilir ki bir insan? Pekala, hoş geldiniz Kemal Bey, merhabalar. Kemal Bey'in sesi gelmiyor mu arkadaşlar? Açalım şöyle bir.
3: İrfan abim selamlar.
0: Selam.
3: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler efendim, sağ olun.
3: Az önceki değindiğin konuya birkaç şey söylemek istiyorum.
0: Buyursun ha.
3: Misafirler diyoruz biz turizmciler olarak. Hı hı. Bu arada Bodrum'dan sesleniyorum. Hı hı. Ve tatilde yaşıyorum anladığınız hı. gibi.
0: Bodrum'da yaşıyorsun.
3: Turizmciyim ben de. Hı hı. Burada misafirlerimiz nereden gelirse gelsin, otelde kaldığı zaman Bodrum'a gelmiş olmuyor maalesef.
0: Değil mi?
3: Bodrum kalesini ve çarşısını ve çehresini, çevresini gezmediğinde misafirler sadece betonarme, havuzla dolu, denize ulaşabileceği bir yapının içinde kalmış oluyor. Bunu bir uyarı olarak kendilerine göndermek istiyorum, söylemek istiyorum.
0: Doğru söylüyorsun.
3: Lütfen dışarı çıkın, bol bol gezin ve yemek saatlerinde otele uğramayı unutmayın. Abi neyi özledim? Ben dünü özledim. Geçen günü, 5 sene öncesini, 10 sene öncesini, gençliğimi özledim abi. Çocukluğumu özledim.
0: Ya.
3: Bunu söylemek istiyorum.
0: Eyvallah, teşekkür ederim.

Neler neler var. Kurtuluş abi göndermiş. Bursa'da sünnet düğünü yemeği zehirlenmesi 367 kişi hastanelik oldu diye. Kurtuluş abi de demiş ki acaba sünnette ne yediler diye. Herkesin aklına geldiği şey mi? Hani yok ki amcaya mı yediriliyordu, dedeye mi yediriyorlardı? Onu mu denediler acaba, o geleneği mi denediler? Sünnet yemeğinden zehirlenmişti, kurban oldum.

0: Ya dinleyiciler bunu yazıyor. Ya bu faciada işçiler çıkmış demişler ki bir sıkıntı yok, sorun yok. Gemi su almaya başlıyor. Ve sorun yok demişler insanda. Tamam belki sakinleştirmek için falan yaptılar ama insanlar can yeleklerini bulamadılar ya. Üzerlerine kapılar kapatılmış, çıkamamış insanlar. Yani planlı bir şey mi bu? Bilerek mi bu gemi suya sürüldü? İnsanlar bilerek mi böyle bir faciaya sürüldü? Çok soru işaretleri var sevgili dinleyenler. Yani camı kırıp insanları kurtardılar. Ya korku filmi gibi bir şey yaşadı insanlarımız. Biz niye böyleyiz yani? Niye bunları yaşıyoruz? Efendim Girne'de 8 kişinin hayatını kaybetti gemi faciasında. Gözaltına alınan kaptan, 7 mürettebat ve bir şirket çalışanı mahkemeye çıkarıldı. Geminin kaptanın ilk ifadesi şöyle. Dalgalar nedeniyle geminin ön tarafı koptu ve ardından gemi alabora oldu. Kaza bu şekilde başladı demiş. Yola çıktığımız sırada meteoroloji verilerine göre herhangi bir sorun yoktu diyor. Geminin hem seyir hem de idari açıdan gerekli izinleri ve sertifikaları da bulunuyordu diyor. Yani şöyle bir şey çıktı çünkü geminin sertifikası yok. Hani suya çıkma izni yok denildi ilk başlarda. Bilmiyorum çıkacak ortaya iş şimdi. Yani geminin sahipleri, şirketin yöneticileri, bu gemiye seyir izni veren kimse, bunlar teker teker ortaya çıkacak, tutuklanacaklar.
1: Ben kimseye böyle yakışmamıştım.
0: Sadece kaptan sorumlu değil yani burada zincirleme bir sorunlular halkası var efendim. ...0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları sevgili dinleyenler.
2: Abi yani bu annenin feryadı benim içimi parçaladı. Yani bugün bana olmaz diye kimse düşünmesin. Vallahi kendi annem bile geldi gözümün önüne böyle bir durumda olabilir diye.
0: Ya.
2: Hepimiz olabilir. Yani bizim bu konuda sessiz kalmayıp bu tarz felaketlerin bir şekilde yaptırımla onunla bunun artık neyse çaresi önüne geçmemiz lazım ya bu. Ya bir annenin böyle bir feryadı, sürekli yaşadığımız felaketler neye dönüşüyoruz, ne yaşıyoruz?
0: Maalesef ya. İşte maalesef ya. Ah ah. Tabii herkes kendi ailesini düşünüyor. Benim başıma gelse ne olur, benim başıma gelse ne olur diye. Maalesef. Tekrar geçmişler olsun. Konumuz özledim. Özleyecek bir halimiz de kalmadı anladığım kadarıyla. Sadece ne demiş? Dada be, bekarlığımı özledim, bekarlığımı diyor. Ya.
3: Seni özledim İrfan.
0: Beni mi özledin? Ben de bugünlerde bende değilim. Ben de beni özledim. Yemin ediyorum. Bende değilim. Efendim reklamlardan sonra devam edeceğiz. 0549-204-0104. Radyo denin WhatsApp numaralı. Özledim İrfan deyin yollayın geliyorum reklamlar.

0: Ekip İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Reklam.
2: Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Okula dönüş

0: çift sıfırı arayın, D-Smart'lı olun.
1: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Kamu spotu.
5: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
6: İmza Sevinç Aksu.
7: Lösev hayat verir.
8: Radyo T.
9: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
10: Makine, iştenlikle çalışıyor. Samimiyetle hareket eder. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

0: Döndük efendim canlı yayına. Burası Radyo D. Bodrum'dan canlı yayınımız devam ediyor. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Konumuz özledim. Çok şey özledik. Bu arada buradaki komşularıma da yine selam, Bedriye Hanım'a, Yasemin Hanım'a. İrfan, biz de yeni tatilden döndük. Tatildeyken yatağımı özledim demiş. Ya evet, insanın değil mi sistemi bozuluyor resmen yatak değişince falan. Niye böyle otel falan değil mi? Otel yatakları da rahat olur ya. Ama bazen de rahat batar insana. Gerçekten öyle. Ben mesela böyle yumuşak yatak hayat sevmem. Sert olacak. Yani böyle siyatiği olanlar falan bilir. Bazı ortopedik yataklar böyle yumuşağı bilmem ne. Vücudun şeklini alanlar çok rahatsız eder. Kemikler oynuyor çünkü yani. Vallahi bekarlık dönemimde öyle bir vücudun şeklini alan bir yatak almıştık. Rahat edemedim ya. Rahat battı resmen. Sert yatak. Bilmiyorum, sert mi seversiniz sevgili dinleyenler? Ben sert yatak seviyorum. Ki böyle bu kemikler böyle düz duracak, oynamayacak. Yani o ortopedik bazı yataklarda böyle göçüyor. Yani sen yattıkça o göçüyor, sen yattıkça o göçüyor. Ya bir sefer hastaydım. O yatakta çorba içeyim dedim. Çorba yamuldu, döküldü. Vallahi billahi. 0549-204-0104'e özledim deyin, yollayın bana ne özlemişseniz artık. Yemin ederim stres diyor. Ben de stres, stres, stres. Aman bakın, Cem Yılmaz stresten kalp krizi geçirmiş sevgili dinleyenler. Ona da bakacağız. Hatta bugün bir doktor bazı emareler varmış kalp kriziyle alakalı. Sizde de var mı o kulakla alakalı bir çizgi söz konusu gündemde? Onu bir konuşalım. Yani böyle bir hayat bizi nasıl stresten uzak tutuyor? Daha çok stresin içine çekiyor bizi hayat. Evet. Maalesef
1: ya. Hoş geldin İrfan'cığım. Selam. Hoş geldin. Aynen, Kıbrıs'taki o batan gemiye ben de çok üzüldüm. Yani insan hayatı böyle pamuk ipliğine bağlı olmamalı. Yani gerçekten çok üzücü bir durum ya. İnsanlar tatile gidiyor. Yani çok böyle fena. Üzücü bir olayla karşı karşıya kalıyorlar. Umarım en az hasarla çıkılır bu durumdan.
0: Yani en az hasarla çıkacağız da bırakmıyorlar ki. Bakın fırsatçılar. Hanımefendi, bugün gündemde ne vardı gördünüz mü? Bir firma yani tam deniz kazasının yaşandığı günün ertesi günü bu uçak firması biletlere zam yapıyor efendim. Ya, inanılır gibi değil. Yani insanlar oraya yakınlarını görmeye gidecekler, değil mi? Adaya gidecekler falan. Bu firma ya gerçekten yazıklar olsun. Yuh ki ne yuh yani. Firma hemen zam yapıyor Kıbrıs'a uçaklara efendim. Bak, yani biz hemen felaketten bir fırsat çıkarıyoruz. Yani stresten nasıl uzak duracağız? Nasıl geçecek bazı acılar? Acının üstüne tuz döküyoruz yani. Evet. Gerçekten yazıklar olmasın yani. Maalesef. Yuhla makine, yuhla çocuğum. Yuh çocuğum, yuh.

0: Yani acılarımız var. Üstüne bir de bu tiplerin karaktersizliği var. Zaten fiyatlar yüksekti, uçak fiyatları. Bir tane daha yu. Yu evet. Utanması olmayanlara yu. Nedim abimiz var, Nedim Aka. Cihan'ım Nedim abi, menajer Nedim Aka, her şey. Yapımcı Nedim Aka. Ben İrfan kardeşimi özledim. İstanbul'a dönse de bir araya gelsek de. Selim gelmiş. Ben de radyo diye özledim. İki haftadır yazamıyordum diyor. İrfan'ım Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu günleri özledim diyor. Neydi o değil mi fi tarihinde? Kaç bin sene önceydi o ya? Hepimiz çok özledik. Efendim merhabalar, hoş geldiniz.
1: İyi yayınlar İrfan.
0: Selam.
1: Sertlik candır İrfan. Sert yatak harika bir şey.
0: Sert yatak harika değil mi abi? Özledim diyor, kaseti kalemle geri sarmayı, Atari salonunda son bir el deyip 3 saat çıkamamayı özledim. Helal olsun. Kalbime dokun, aşk konuşalım, yıkıla. Can Ercan diyor ki İrfan, para hırsıyla yaşamayan, para için her şeyi yapmayan, şerefli, namuslu kimsenin, kimsenin namusunda, ırzında gözü olmayan, güzel filmlerdeki gibi yaşanan 90'ları özledim. Dostluklar, akrabalıklar, komşuluklar, güzel çocukluklar, bunları özledim. Hem de çok özledim demiş. Ah o eski komşuluklar. Şimdi nerede öyle anca komşuluk, bizim Bedriye abla arkada, Yasemin abla, başka kalmamış. Diğerleri fesatlık, kıskançlık, komşuluk böyle olmuş. Merhabalar efendim, hoş geldiniz Mustafa Bey, buyursunlar.
2: Abi otel yanar, ilk sahipleri kaçar.
0: Ya.
2: Gemi batar, ilk kaptan kaçar. Bir şey olur, ilk baştaki gider. Hele bir vize çıksın da ilk ben gideceğim.
0: Vallahi çok mesaj var. Bakın o firmanın adını da yazmışsınız. Tebrikler. Gerçekten o firmaya da, milletin acısına acı katan insanlara da helal yani. Yazıklar olmasın. Aa bak, unutmuşuz bunu, bir tane tahta kaşık. Yemeği bu tahta kaşıkla yemeği özledim demiş bak.

0: İrfan'cığım kış sezonu gelsin de dizilerimi özledim diyor. Ya bu sene mesela Eşref Rüya yok ama önümüzdeki hafta dizi demişken, kışlık dizilerimi özledim demişken, müthiş bir proje başlıyor Kanal D'de. Haysiyet. Bu kışta ona kitleneceksiniz, söyleyeyim. Yaz boyu Kanal D'de biliyorsunuz daha 17'ye kitlendiniz. Şimdi de bu kış daha 17'den sonra bir de Haysiyet'e kitleneceğiz. Onunla da alakalı önümüzdeki günlerde ne sürprizler var diziyle de alakalı paylaşacağım. Müthiş bir kadroyla müthiş bir iş geliyor efendim Kanal D'de.
1: Çok severiz.
0: Aa, biri demiş ki kumralımı özledim demiş bak.
1: Dirilik yapsak mı? Ne
0: dersin? 0549-204-0104'e özledim diyorsunuz, yolluyorsunuz bana. İrfan'cığım, Cem Yılmaz kalp krizi geçiriyor. Daha sen ölmedin mi diyenler çıkıyor. Bir insanı sırf sevmiyoruz diye ölümünü diliyoruz. Bizden bir cacık olmaz İrfan'cığım demiş. Hoşgörülü olan, koşulsuz seven, insan hayatını önemseyen bir anlayışı özlüyorum. Kazada ölenlere de rahmet diliyorum. Kalanlara geçmiş olsun demiş. Bakın Cem Yılmaz'ın kalp krizi geçirmesi bana bir anda böyle, çünkü gülen yüzümüz bizim. Seversin sevmezsin. Geçmişte muhakkak bir Cem Yılmaz esprisine güldün. Güldük yani, güldük. O yüzden ülkemizin gülen yüzü kaybolmasın, bir şey olmasın, incinmesin, hastalanmasın. Buradan Radyo D adına da Cem abiye büyük geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendi de bir yazı paylaştı, onu bulsanız arkadaşlar. Ben de fotoğraf koydu ve yazı paylaştı, onu okuyalım. Ama bu konuda ilginç bir şey var. Bir doktorun kalp krizi emareleriyle alakalı. Bakın siz de bakın. Kulak memesinde oluşan bir çizgi kalp belirtisiymiş. Bilmiyordum, bugün öğrendim ben de Cem Yılmaz'ın kalp krizi geçirmesinden sonra. Beraber bir kulak mememize bir bakalım biz. Beraber. Bakayım. 2022'deki Messi'yi özledim mi demişti. Evet. Ah be İrfan ya. Eşref Rüya'daki Eşref'imin gülüşünü özledim yazmış bak. Belki Çağatay Ulusoy başka bir projeyle döner, değil mi? İrfan abi, araba kullanmayı özledim. Arabamı sattım. Şu an dolmuştan seni dinliyorum demiş. Geçmiş olsun, inşallah kavuşursun yeni arabana. İrfan'cığım, biri var iş yerinde, onunla kavga etmeyi bile özledim mi diyor. Edin kavga orada değil mi? Birbirinize girin, saçınızı başınızı bir yolun o zaman. Yani özlediyse. Evimi özledim diyen de var sevgili dinleyenler. Hemen şöyle bir bakayım. İrfan hayırlı programlar. Adile Naşit'in gülüşünü özledik kardeş demiş ya. Sürküf Bey diyor ki bir kulağımızın memesi kalmıştı abi diyor. Evet değil mi, bir delinmedik kulağımızın memesi kalmıştı. Eskiler öyle derler, bir kulağımın arkası mı kaldı derler. Nedim abi sen bilirsin.
2: Vallahi abi 2010-2017 arası o yıllarımı çok özledim be. Her şeyiyle birlikte.
0: 2010-2017 arası. Birsel çocukluğumu özledim diyor. Sesli sesli söyledim şarkı demiş. Onu okudum. Selamlar, hoş geldin. Dada Bey, ara vermiştim dinlemeye. Zatüre geçti ve onur belgesiyle mezun oldum. Çok şükür bomba gibiyim. Çok güzel bir gün demiş Meryem Hanım. Herkese güzel bir akşam diliyorum diyor. Selam olsun. Şeker Kuaför bizi dinliyor Bodrum'dan. Selam olsun efendim onlara da.
3: Hoş geldin İrfan.
0: Hoş bulduk.
3: İyi bayramlar.
0: İyi bayramlar.
3: Şeker Kuaför'den seni dinliyoruz. Müşterilerimize beraber. Hemen Şeker'e selam olsun.
0: Şeker Kuaför'ün müşterilerine de selam olsun. Benden %75 indirim yapıyorsun kuaföre. Tamam, şu an yayınımızı dinleyen müşterileri de %75 indirim. Hatta bazıları hiç para vermeden çıksınlar kuaförden. Olur mu? Kabul ediyor musun? Ben diyor ismimi veren herkese %100 indirim istiyorum o. Huriye Özdemir Afyon Motofest'e bilet istiyorum demiş. Saat 18'den sonra kombine biletimizi hediye edeceğiz ama 18'den sonra. Şimdi haber merkezimize, İstanbul Merkez Stüdyomuza gidiyoruz. Haberleri dinleyeceğiz. Arkasından reklam, sonra geliyoruz efendim. Özledim günün konusu 0549-204-0104'e yollayın özlediklerinizi, geliyorum ben. Haberler.
4: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
5: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanlarıyla da bir araya gelecek. Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribottaki 241 kişi kurtarıldı, 8 kişi hayatını kaybetti. Arama çalışmaları Türkiye'den giden 2 İHA ve 1 kasa tipi uçakla sürdürüldü. Kazayla ilgili 14 kişi tutuklandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 29'a yükseldi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu katıldığı bir canlı yayında Türkiye gibi yeni rakiplerin ortaya çıkmasını engellemek için hareket etmek zorundayız dedi. Suriye'deki işgalini savundu. Türkiye'de işsizlik oranı Temmuz'da bir önceki aya göre 0.5 puan artarak %8.1 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 2 milyon 860 bin kişi olarak belirlendi.
4: Radyo D hava durumu.
5: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul yarın parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 30, İzmir az bulutlu 35, Adana parçalı ve az bulutlu 33, Samsun parçalı ve çok bulutlu 28, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 34 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
8: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
9: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
10: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
11: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
14: Tatil budur hissi.
15: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
16: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
17: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
18: Serkan.
19: Efendim abi.
18: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
20: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
19: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
18: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
21: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
22: Empara.

Burası Radyo D. Ben İrfan Aslanhan. Delirdik mi bugün de? Efendim delirmeye geldik. İkinci saatimiz hatta 0549-204-0104'de de sizler hoş geldiniz. Konumuz özledim. Neyi özledik eskilerden? Eskiden böyle düzeyli, değil mi? Barış Manço gibi sanatçılarımızı özlemedik mi? Kaliteli, kalifiye, müzik bilen. Şimdi hafta sonu magazinde bayağı bir hareketlilik vardı. Aslında eski magazini de özlemişiz. Yani şöyle bir ufak bir, değil mi, eğlence oluyordu ama eski magazin daha tatlıydı. Yani kim nerede, kiminle, işte ne bileyim Bodrum'da bir mekanın tuvalet camından kaçarken yakalanan Hande Ateizm falan. Eğlenceli şeyler vardı. Şimdi ama yine düzeysiz düzeysiz haberler gündemdeydi hafta sonu. Ferhat Göçer, Sinan Akçıl'a bayağı bir giydirdi de giydirdi. Bu dedi olmadı dedi, ikinciyi giydirdi, üçüncüyü giydirdi falan. Şimdi baktığımız zaman dedi ki Sinan dedi müzik dışında her şeyi yapıyor dedi yani. Bayağı bir giydirdi. Ama tabii Sinan'ı Demet Akalın savunmuş sevgili dinleyenler. Bak koş koş sevim koş dedikodu var, koş koş. Demet Akalın o topa girmese şaşarım zaten. Yani nerede kaos demem orada. Sever, kaosları sever. Bilirim çünkü, yakinen bilirim yani. Hani arkadaş sever. Kaos olmasa da yaratmayı sever yani. Hani orada. Sonra Ferhat Göçer de Demet Akalın'a bu sefer. Yani Ferhat abi Sinan Akçıl'a, Demet Akalın Ferhat'a, Ferhat ona, o ona. Sonra yorum yapınca Instagram'ından Demet Akalın, Ferhat abi de demiş ki Ferhat Göçer, vay vay vay Demet ablam, ota bota ye, yorum yapan temiz ağızlı magazin mahalle muhtarı hoş gelmiş diyor. Şimdi baktığımız zaman Ferhat Göçer MSG, yani Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı. Aynı zamanda da hani yani müzik adına da otoritedir. Ferhat abi bilir, müziği bilir. Yani içlerinde de belki en çok müziği bilen Ferhat Göçer'dir. Bak ya, şaka değil ya. Yani. Hani Demet Akalın mı bilir, Ferhat Göçer mi bilir? Sevgili dinleyenler size sorayım. Ama şimdi hepsi kendine göre değerli. Sinan Akçıl da öyle, sülaleden gelen bir müzisyenlik var falan. Niye böyle bir şey oldu? Bunu isteyen kim? Bence Ferhat Göçer istedi bunu. İstediğini aldı mı? Ya bizim dertlerimiz böyle facialar falan olmasa da, değil mi? Yani bunların böyle kendi arasındaki kavgalar sadece derdimiz olsa. Nerede? Ama maalesef. Ne düşünüyorsunuz? Ben valla felaketlerin yerinde bu magazin felaketlerine daha kabulüm yani. Vallahi billahi. Bunlar olsa da başımızdaki o felaketler olmasa sürekli. Gündemde böyle bir durum var sevgili dinleyenler. O zaman Ferhat Göçer'e bir şarkı çalıyorum. Doktor derdime bir çare.

Dinleyicimiz diyor ki Ferhat Göçer beyefendi bir adam, asla bu sulara girmemeli. Beyefendiliğini bozmamalı İrfan demiş. Öyle tanıyoruz Ferhat Göçer'i, doğru.

Bakanı Eymen de demiş ki abi ben Eymen 9 yaşındayım bence Demet Akalın bilir bu işleri demiş. Çocuk bile biliyor Demet Akalın'ın bildiğini bak. Oradan yorumlayın artık anlayın.

0: Neşe Hanım hoş geldiniz. Tasarımcı yazar Neşe Hanım, buyursunlar.
1: İyi yayınlar İrfan'cığım, selam.
0: Selam canım.
1: Panda tezinin cama sıkışma anını söyledin. Hmm. Bir anım aklıma geldi.
0: Sen de mi cama yine sıkıştın yoksa da... kız ne oldu? Dur, dedikodu var, ne oldu cama sıkıştın?
1: Aklıma geldi. Yine böyle radyodan kazandığım bir ödülle aynı kulübe gitmiştim. O gece arkadaşlarla eğlenirken birden magazinciler bastı falan, ne oldu? Tuvalette anda teyze sıkıştı falan demişlerdi. Yani böyle güzel bir anım var o günle ilgili. Ben de oradaydım.
0: Sen orada mıydın? O neydi öyle ya? Yani Hande Ateyzi yani... Mekanın kapısından çıkmayayım, magazincilere görüntü vermeyeyim derken, tuvaletin camından kaçayım derken cama sıkıştı ya böyle. Ne güzel yıllarmış, özlemedik mi o yılları ya? Hani tek derdimiz bu olsa, Hande Ateizi'nin cama sıkışması olsa. Ama yok, biz çok sıkıştık. Biz vatandaş olarak sıkıştık kaldık böyle. İrfan'cığım, Demet Akalın kendini Ferhat Göçer gibi sanatçı zannediyor. Sorun burada bence demiş dinleyicimiz. Şimdi doğru, yani sanatçı kime denilir? Biz bunu çözemedik ya, 90'lardan beri hala bu kavram kargaşası var. Sanatçı değil. Şimdi Demet Akalın şarkıcı. O sanatçı değil yani. Sanatçılık başka bir şey. Sanatçı kimdi memleketimizde? Mesela hocam diye demiyorum, Müşfik Kenter'di, Yıldız Kenter'di. Neden? Bir şey üretmişler. Bir şey, sanatsal bir faaliyet, bir şey yaratmışlar. Şimdi Demet ablaya verelim masayı, bir aranje yapsın bakalım bize ya. Oradaki notaları falan, notalarla bir şey yaratabilen işte o aranjör, o sanatçı oluyor o zaman. Çünkü bir şeyler yaratıyorsun, üretiyorsun. Bir fikri ortaya koyup büyütüyorsun. Gibi gibi gibi. Bir dinleyicimiz diyor ki... bakayım şöyle, İrfan iyi yayınlar. Muğla Milas'tan selamlar, yüzerek gelsem Bodrum'a, o kadar yakınız ki... Sana Instagram'da da yazmıştık. Seninle 2 sene önce Kuşadası programına gelmiştim. Çok güzel adamsın ve selam. Sabahları... Enerji Bakanımı, Bakanım Aygül Aydın, akşamları da makinada sen. Allah ikinizden de razı olsun. Biraz olsun yorgunluk, stres atıyoruz sayenizde. Selamlar, saygılar demiş. Sen yüzerek gel. Bunu yayınladı mı ben senin mesajını canım?
2: İrfan Bey, iyi yayınlar, kolay gelsin. Öncelikle bütün Türk halkının ve Kıbrıs halkının...
0: Ha, bunu yayınladım, evet. Taner Toker efendim bu mesajı atan, bir de video yollamış bana Taner. Bakayım şöyle, bir Haydar Koyu diye bir yer varmış efendim. İlk defa görüyorum Haydar Koyu. Milas'ta mı? Buraya deniz sefasına bekliyorum seni. Türkiye'nin Maldivleri Haydar Koyu diyor. Oo! Haydar Koyu'nu ilk defa görüyorum vallahi. Müthiş bir yermiş burası ya. Milas'ta Haydar Koyu. Yürüyün Haydar Koyu'na gidiyoruz arkadaşlar.

başımız Zafer Bey'i özledik seni, dön çukura dön demiş. Ve bir dinleyicimiz diyor ki arkadaşım Zoktay. Zoktay ne be? Mesaj atmasını özledim diyor. Zoktay. Bir lakap takmış. Demek ki Oktay'a Zoktay diyor efendim. Zoktay iyi mi? Erhan Ayvaz diyor ki Demet Akalın saf kalpli ve temiz bir insandır. Samimiyetine güveniyorum. Taraf olduysa Ferhat Göçer haksızdır demiş. Çıkma, görmüyorsun, geçmiyorsun. Bence de Demet abla saf, temiz, kalpli. Evet. Saliha Hanım da diyor ki İrvan'cığım Ferhat Göçer cerrah, sadece bunun için bile fazlasıyla saygı duymamız gerekli demiş Ferhat Göçer cerrah. Tabii cerrahım benim o doktor kendisi. O yüzden de müziğin doktoru diyorlar. Hani cerrah olduğu için bir kere saygı duyuyoruz efendim Ferhat Göçer'e de. Cerrahım selam olsun. Reklamlarımız var. Serdal mesaj atıyor İstanbul Merkez Stüdyomuzdan. Reklama gitmeyi özledim. Reklama girmeyi özledim diyor. Hadi reklama girelim hadi. Sen özlemişsin, seni bir reklamına kavuşturayım. Reklamlardan sonra efendim 0549 204 0104'te buluşalım. Konumuz özledim. Neyi özlediniz yollayın.

0: Tufan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Araç plakalarının okunur durumda olması zorunludur. Plakanın kirli veya kapalı olması tespiti zorlaştırır. Bu durum trafik güvenliği açısından sakıncalıdır. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: Anahtar teslim mutluluk.
8: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
7: Anahtar teslim mutluluk.
9: Doğada ne varsa zevranı da.
10: Selam, ben Piraye.
11: Ben de Rutkay.
10: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
12: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
13: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Süper Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.
2: Sıradaki şarkı bir şarkı daha deyip 3 saat kalanlara gelsin.
0: Radyo D.

geldim efendim. Dada geldi canlı yayına. Sevgili dinleyenler, Bodrum'dan canlı yayınımız devam ediyor. Yazın şu son günlerinde beraberiz burada Bodrum'da. 0549-204-0104'te de buluşuyoruz. Ve Instagram'da da İrfan Boşluk Aslanhan. Konumuz özledim. Trabzon'u özledim diyen var. Bakayım şöyle. Kışın evde sinema filmi izlemeyi özledim diyen var. Ama sinema filmi evde izlenmiyor. Sinemada izleniyor. Evet. Bakayım şöyle bir. O yüzden sinemalara gidelim. Sinemaları boş bırakmayalım. Ben kışın sıcak bir ezogelin içmeyi özledim diyen de var. Oya ablamız ne demiş? Yağlı boya resim yapmayı, ut çalmayı özledim. Parkinson yüzünden yapamadığım şeyler. Gençliğimi özledim diyor. Bostancı'nın eski halini çok özledim demiş. Bostancı'nın eski halini, bu yağlı boya mı resmini göndermiş. Ertuğrul Çolak, toplumun ahlaklı olduğu günleri özledim İrfan Bey diyor. Osi göndermiş. 90'ları özledim. İşsiz ve borçsuzdum diyor. Ya hepimiz borçsuzluğu özledik değil mi? Hepimizde var o mesele. Borçlar. Onlara yaşıyoruz. Borçlara yaşıyoruz vallahi. Ferhat Göçer'le alakalı da mesaj var. Efendim Demet Akalın'la da alakalı. Sinan Akçıl'la alakalı çok yok. O Sinan şu an yayını dinliyordur.

Yok bir şey dememişler. Yok bir şey yok Sinancı, bir şey yok. Cem Yılmaz'ın dur ilk önce bir Ferhat Göçer şarkısı açalım şöyle bir. Sırayla hepsi bugün Sinan'ı da dinleyeceğiz. Demet'i de dinleyeceğiz. Bunların hepsi, bakın hepsi memleketimizin değerleri. Yani işte Cem Yılmaz başka bir değer. Ferhat Göçer başka bir değer. Sinan Akçıl başka bir değer. Demet Akalın pop müzikte başka bir değer. Yoklukları olmasın efendim. Diyor ki Cem Yılmaz, sağ olun arkadaşlar, iyiyim. Tam Gora'nın çekimleri bitti. Dedim ki şimdi iş bitince çıkar yorgunluğu. Sette hiç belli etmez kemiklerin, ağır iş bitince ortaya çıkar diyor. Dün kötü bir ağrı saplandı göğsüme, sırtıma. Eve gidip yatsam hala yatıyor olurdum. İyi ki yatmamış bu arada, yani değil mi? O hatıra. Bu kış benim canım Alp Balkan'ım uykusunda kalp krizi geçirdi. Oyuncu kardeşim Alp Balkan. Diyor ki Ayvacık'ta ilk hastanede, burada Çanakkale'de iki arkadaşıma da teşekkür ederim. Edeceğim sonra detaylı. Soran eden herkese teşekkür ederim. Sağlık Bakanımız da sağ olsun, geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Tüm sağlık dünyası zaten beni çok sever, ne mutlu demiş. Neyse, kötü bir gün geçirdim ve selam. Doktorlar stresten uzak durun dedi, güldüm diyor. Yine abi az iç diyen, saçı kesti yeni imaj diyenlere bir sözüm var. Siz olmasanız kalp krizi de olmazdı hayatta diyor. Sevenlere tekrar tekrar teşekkür ederim. Sağlıklı olun inşallah demiş. Bakın Cem abi, demin de söylediğim gibi bu memleketin gülen yüzü. İlk değil mi, memleketin ilk stand-upçısı. Ya ondan önce meddahı yapan ustalarımız vardı. Ondan sonra bu işin moderni, işte stand-up'ı bize sevdiren, tanıtan, öğreten Cem Yılmaz'lı, hakkını yemeyin. Şimdi benim. Çok önemlidir Cem abi. Bir yudum. Çok geçmiş olsun. Bunca yıldır. Memleketin gülen yüzü yahu. Yani memleketin gülen yüzü, güldüren yüzleri gitsin mi? Saçma sapan kötü kötü yorumlar yazanlar var. İşte gebersin diyen de, onu diyen bunu diyen de. Allah sizi ıslah etsin gerçekten.

0: mi?
1: Güldür bizi Cem abi, güldür. Ağlamayı istemiyoruz.
0: Senden ayrılık bu çileyi çekemiyor.
1: Yoksa gerçekten çekilmez, dünya çekilmez yani. Sanat olmasa, komedyenler olmasa çekilir mi Allah'ını seversiniz?

0: Her zaman söylenir. Ustalarımız, büyüklerimiz hep söyledi. Ağlatmak çok kolay. Yani hele bizim toplumu ağlatmak. Ağlak bir toplum olduğumuz için. O yüzden arabesk müzik bu kadar çok dinleniyor. Ama güldürmek zor. Güldürmek işin en zekice tarafı. O çok zor bir şey. Onu da en iyi başaranlardan birisi Cem Yılmaz. Şimdi bugün bir kardiyoloji uzmanı gündemde sevgili dinleyenler. Cem Yılmaz'ın kulak memesinde Frank işareti var demiş. Bu işaretin olduğu kişilerde kalp krizi görülme sığlık yani sıklıkla rastlamaktadır diyor bu mevzu. Bir dinleyebilir miyiz o doktorumuzu? Bakalım siz böyle bir şey duydunuz mu daha önce sevgili dinleyenler? Buyursunlar
1: bakalım. Cem Yılmaz'ın hastaneden yayınladığı bu fotoğrafında geçirdiği kalp krizine ait çok önemli bir ayrıntı var. Kimler fark etti? Bu onun 30'lu yaşlardaki hali, bu 40'lı yaşları, bu da 50'li yaşları. Şimdi Cem Yılmaz'ın kulak memesine odaklanmanızı istiyorum. Bakın kulak memesindeki bu çizgi Cem Yılmaz yaş aldıkça daha da belirgin ve derin bir hale gelmiş. Kulak memesinde olan bu enine derin çizgiye kardiyolojide Frank işareti
0: denir. Frank işareti.
1: Bu çizgi genellikle 30'lu yaşlarda belirginleşmeye başlıyor. 50'li yaşlarda daha da göze çarpar hale geliyor. Frank işaretinin 3 evresi var. Birinci evrede hafif kırışıklık gibi görünüyor. İkinci evrede kulak memesindeki çizgi belirgin hale geliyor. Ve evre 3'te ise kulak memesi adeta derin bir yarık ile iki loba bölünüyor. Oh. Kulak memesinde Frank işareti olan kişilerde kalp krizi görülme sıklığı.
0: Bakın Fatih Yüreğin fotoğrafını koymuşlar. Onda da var. Cem Yılmaz'ın son fotoğraflarında da var sevgili dinleyenler o Frank işareti.
1: Arttığını biliyoruz. Ancak buradaki önemli nokta şu. Bu bir neden sonuç ilişkisi değildir. Bu bir korelasyon ilişkisidir. Yani yapılan çalışmalarda özellikle 40'lı yaşlardan sonra kulak memesinde özellikle de evre 3 Frank çizgisi olanlarda kalp krizinin daha çok görüldüğü saptanmış. Peki bu bilgiyle ne yapabiliriz? Kulak memesinde belirgin Frank çizgisi olan biriyseniz kardiyovasküler riskinizi iyi değerlendirmek ve bu konuda daha sıkı önlemler almak gerekebilir. Sağlıkla kalın.
0: Sağlıkla kalın. Herkes sağlıkla kalsın. Şimdi ne yapıyoruz? Sevgili dinleyenler, herkes şu an canlı yayın sırasında tahmin ediyorum ki hepimiz kulak mememize bakıyoruz. Evet. Mememize bakıyoruz, evet. Yani şimdi doktora gitsek desek kulak mememde çizgi var, deli misin der, yürü der. Ama yani bu kolpa mı? Yayınımızı dinleyen bu işin uzmanı, cerrah, doktor bir dinleyicimiz varsa evet şu an hepimiz kulak mememize bakıyoruz. Evet. Yani bilmiyorum herkeste olur mu ama bu bir kalp krizi emaresi mi sevgili dinleyenler? Çok ilginç. Şu an gündemde kulak memesi var. İnanılır gibi değil efendim. Bir dinleyicimiz yazmış. İrfan, Frank işareti çok önemli. Boyun atar damarları da tıkalı olabilir diyor bu yüzden. Oo, ben Frank işaretini de yeni duydum valla. Frank ne biliyoruz? Frank Einstein biliyoruz yani. Aa, durun. Dur bir daha dur.

Ufan Cem Yılmaz kalp krizi geçirmese bunu öğrenemeyecek miydik diyor ya. Bak. Bunu söyleyen doktor mu? Kendini doktor olarak anlatıyor, söylüyor. Yani bilmiyorum, doktor mu yoksa en doktor olmayan doktor mu bilmiyorum. Bizde var biliyorsunuz öyle şeyler. Dinle, bu şarkım sana, dinle. Çünkü bir her mahallede var. Doktor olmayan doktor. Komşularımız arasında var mesela. Doktor olmayan doktor komşularımız. Akrabalar içinde var. Her şeyi biliyor o. Doktormuş gibi davranıyor ama doktor değil. Doktor olmayan doktorlar var efendim. Bak biri demiş ki benim kulak memem yok mesela demiş. Siz yoksunuz.

Değil mi ya? Hepsi ayrı ayrı güzel. Seversin sevmezsin ama saygı duymak zorundasın. Kitleler tarafından bir insan sevilip sayılıyorsa saygı duyacaksın. O diğer kitlelerin sevgisine saygı duyacaksın. Kolay bir iş yapmıyorlar. Zor iş yapıyorlar tüm sanatçılarımız. Bak herkes bakın. Vallahi baktım diyor, minicik bir çizgi var gibi diyor. Ne güzel demiş değil mi? Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Mustafa Kemal Atatürk. Sanatçılarımız her zaman sahip çıkacağız. Herkesin yanlışları olur. Onları işleriyle değerlendirelim. Öyle şeyle, düşünceleriyle bilmem ne. Onun esprisi, güldün mü güldün ha. Bırak gerisini boş ver ya. Özel hayatında şöyleymiş. Duruşu böyleymiş. Düşüncesi böyleymiş. Siyasi görüşü şöyleymiş. Biz bunu öğrenemedik zaten yani. Biz sanatçıyı işiyle değil de o her şeyiyle. Ya senin sanatçı gelip senin özel hayatına, senin duruşuna, görüşüne karışıyor mu? Karışmıyor.

Evet, bunu biliyorum İrfan Bey, şaşmaz bir göstergedir demiş. Demek ki ateş olmayan yerden duman çıkmaz, bu çizgiden bir şey çıkartacağız, dur bakalım. Yani yaşlanınca zaten her taraf çizgi oluyor insanın. Hani değil mi, küpe takanların mesela o çizgi derinleşiyor, sarkıyor, ağır küpe. Cem abi de yıllardır o küpeler halkalardan takıyordu yani. Bakacağız sevgili dinleyenler. Kimler şu an başka kulak memesine baktı, bana yaz. Kulak mememi özledim ya. Kulak mememe bakmayı özledim. Abdullah Bey diyor ki ya İrfan, kötü olmak çok zor değil mi ya? Nasıl başarıyorlar o kötülükle, nasıl yaşayabiliyorlar? Cem Yılmaz'a veya herhangi birine nasıl sövebiliyorlar, o lafları söyleyebiliyorlar? İyi olmak çok konforlu halbuki diyor. Herkes tarafından sevilirsin. Bu şekilde herkes sana küfür eder. Bu kadar basit. Bir de İrfan, aynadan kulağıma baktım da bir arkası kalmış diyor dinleyicimiz. Kötü olmayı nasıl başarıyorlar değil mi? Bakıyorum böyle yani, rahat gününü geçireceğini acaba ne kötülük yapsam diye düşünüyor yani insanlar. Allah onları bildiği gibi yapsın. Allah onları. Pekala, reklamımız var. Reklamlardan sonra. Diyor ki kulak mememe baktım gayet güzel. Kulak memesi kıvamında diyor. Kimler baktı kulak memesine? Efendim, konumuz özledim. Reklamlardan sonra buradayım.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 31 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.10'luk düşüşle 14.334 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.25, euro 56.07'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.874, çeyrek altın 11.657 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Güzel çalıyor değil mi?
4: Ya insanın içine huzur veriyor.
5: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
9: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: budur.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

Burası Radyo D. Bodrum'dan canlı yayınımız devam ediyor efendim. Nasıl gidiyor? 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Konumuz özledim. Bugün size biliyorsunuz Afyon Motofest'te artık 5 günlük bütün konserlere, bütün şarkıcıların konserlerine girebileceğiz. Kombine bilet hediye ediyorum. MXGP Türkiye Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Motofest 6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon'da olan, çevresinde olan, Afyon'a gidebilecek olan dinleyicilerimizi 5 gün boyunca, 1 hafta boyunca konserlere gidebileceği bileti hediye edeceğim. Kimler gitmek istiyor bana ulaşsın. 2 Eylül Çarşamba günü Selçuk Balcı var, Emre Fel var, Motive var. 3 Eylül Perşembe Melisa var, Sefo var, Demet Akalın var. 4 Eylül Cuma Selin var, Pentagram var, Ceza var. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ var, Derya Bedavacı var. Biletler Park Afyon AVM ve vidipes.com'da. Ve tabii ki resmi radyo sponsoru Radyo D. Kombine bilet isteyen yazsın bana efendim, tamam mı?

Hanım kurultayım da iyi sardı şarkı sözü yazmaya. Vallahi dinletelim de duysun Sinan Akçıl. Ya böyle adamlar var mı? Baksanıza kim bunu yazan? Murat Duman yazmış. İrfan ben sabahtan akşama karımı özlüyorum. Gülden seni çok seviyorum aşkım demiş. Vay. Hemen kalbimi bırakıyorum size. Afyon Motofest bileti istiyorum diyen dinleyicilerimize takdim edeceğim. Hiç çıkmıyor aklımdan maalesef kafamda. Zülüf, Zülüf de diyor ki kuzu kulağı bulamadım, kahveyle idare ediyorum diyor. Kalpte adı felaket. Selam Neslihan. Yeni devam et, duydun kıyamet sesleri, veda sözleri. Diyor ki özlemeyi özledim İrfan abi, çalışmaktan fırsat bulamıyorum. Çocuk çalışmaktan özleyemiyor bile, düşünün yani. Soner Övüç. Yaklaşma geç artık, bittine zorladık, küçülme karşında. Ben gönül çocuklarımı okula yolladım, yolladığım günleri özledim diyor.

0: misiniz?
1: Bu aralar bir bitkinin bir halsizim İrfan. Erken yatmayı bile özledim demiş dinleyicimiz.
2: Bittine zorladık küçülme karşında.
1: İlk defa dersi özleyeni görüyorum ha bak. Elif diyor ki tarih dersleri çok zevkliydi İrfan abi. Hocayı da dinlerdim, okumayı da severdim. Çok özledim demiş.
2: Bittine zorladık küçülme karşında.
1: Bir de tarihi dinlemek çok zevklidir değil mi? Nasıl böyle İlber Hoca'yı rahmetliyi dinlerdik? Ben mesela yani bu yanlış anlaşılmasın da eskiden Murat Bardakçı tarih programı yapıyordu hatırlıyorsunuz ya. Ben onu izleyerek uykuya dalardım öyle. Öyle zevkli gelirdi ki. Vallahi uyuyordum onu. Gerçi onlar da o programda çok uyudular. Oo, o programda uyuyan kim var? Pelin Batu muydu? Kim de uyuyordu o program? Yalnız değilsin yani. Tarih dinlemek keyif verir ama uyku da getirir bak. Söyle. Böyle geçmişe dalarsın. Bak gelecek falan konuşulsa böyle değil mi? Dünyanın geleceği falan uykun kaçar ama tarihi böyle dinleyince uykun gelir ya. Sinop seni çok özledim demiş. İlker ay iyi bayramlar İrfan. Bursa için vereceğim bir şey varsa olabilir ama Afyonlulara kalsın onlar da demiş. Afyonlulara veriyoruz efendim. Afyon Karahisar'a Motofest'e bugün kombine bilet veriyoruz. Şimdi gündemde ne var? Bir güzellik merkezinde müşterilere yani bu bakın bu da çıkıyor 3 ayda bir. Geçenlerde vardı bu bungalov evlerde gizli kamera. Yok otellerde gizli kamera. Şimdi de güzellik merkezinde gizli kamera ortaya çıkmış sevgili dinleyen. Acaba neyi çekiyorlarmış? Bir tahmin edin bakalım. Güzellik merkezinde neyi gizli kamerayla çekiyorlarmış? Gündemde bu olay var. Sabah gazetesi haberleştirdi. Ya güzellik merkezinde milletin ne güzelliğini çekiyor olabilirler acaba? Ya inanılır gibi bu da oldu. Bu gizli kameralar biz artık hiçbir yere gidemeyeceğiz herhalde. Kuaföre gideceksin bir yerde gizli kamera var mı? Oraya gideceksin gizli otele giriyorsun gizli kamera var mı? Her yerimizde gizli kamera döşemişler ya. Vallahi billahi ya.

Bakalım kim tahmin edecek? Güzellik merkezinde gizli kamerayı niye kurdular acaba bunlar? Vurdum bırak bu düş benim, bu kendime verdiğim rüşvetim. Soyunma kabinlerine de gizli kamera koydular İrfan diyor. Doğru bak, onun soyunma kabini. Millet orada üstünü giyiniyor, o milleti çekiyor lan. Orada.

ve bu görüntüleri sosyal medyada ücret karşılığında satıyorlarmış sevgili dinleyenler. Şimdi görüntüler inceleniyor. Ya bunları ücretle alan beyinlerin ben yani. Ne yapıyorsunuz? Nasıl bir olaydır? Neyi anlıyorsun onları? Gizli kamerayla çekilen görüntüler niye cazip geliyor insanlara sevgili dinleyenler?

Tamam bakalım, bunları çekenler cezalar, yani gizli kameraya çekenler cezalarını çeksinler. Ama bu satın alanlara ne yapacağız biz? Ha? Onlara da bir şey yapmamız lazım. Onlara da bir yaptırım olması lazım. Hep hesap mı yapılan? Akılda yat mı kat mı? Kulüp mü pat mı? Bu bir... Bazı böyle bir WhatsApp grupları falan kurulmuş. Oradan satıyorlarmış görüntüleri. Dayım, kopan...

İrfan öyle bir devre düştük gidiyor. Bir yere gitmeye korkar olduk. Bak düşsene yani bir yere gidiyorsun. Bir bakım yaptıracaksın ya kendine. Seni orada gizli kameraya alıyorlar. Ne bileyim işte bir kılını tüyünü bir kaşını maşını aldıracaksın bir yerden.

0: Para için her şeyimizi satar olmuşuz, evet. Evet. Gizli kamerayla çektiğimiz görüntüleri de satıyoruz. Her şeyi satıyoruz efendim. Saat başı haberlerimiz gelmiş. Haber merkezimize bakıyoruz. Günün son gelişmelerini dinliyoruz. Sonra özledim.
1: Suçu benim.
0: Yani kameraya, gizli kameraya alınmadığımız günleri özledik sevgilinden. Haberler, sonra reklamlar geliyoruz. Suçu benim. Kurdum
2: bırak bu düşmanı. Bu yaz gittiğin her yerde her zaman seni

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan, birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanlarıyla da bir araya gelecek. Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribottaki 241 kişi kurtarıldı, 8 kişi hayatını kaybetti. Arama çalışmaları Türkiye'den giden 2 İHA ve 1 kasa tipi uçakla sürdürüldü. Kaza ile ilgili 14 kişi tutuklandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 29'a yükseldi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu katıldığı bir canlı yayında Türkiye gibi yeni rakiplerin ortaya çıkmasını engellemek için hareket etmek zorundayız dedi. Suriye'deki işgalini savundu. Türkiye'de işsizlik oranı Temmuz'da bir önceki aya göre 0.5 puan artarak %8.1 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 2 milyon 860 bin kişi olarak belirlendi.
0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul yarın parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 30, İzmir az bulutlu 35, Adana parçalı ve az bulutlu 33, Samsun parçalı ve çok bulutlu 28, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 34 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 31 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.10'luk düşüşle 14.334 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.25, euro 56.07'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.874, çeyrek altın 11.657 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertiz.
8: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
9: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: radyo hossa.
1: Boş boş hayat boş. Bomboş vallahi. Efendim hayatım boş. Radyonun hoş olduğunu söyleyen program Radyo Makinası geldi. Üçüncü saatimizdeyiz. 0549-204-0104. Konumuz özledim. Neyi özlediniz? Hanımefendiler çok sinirli bir şekilde mesajlar atıyorlar. Az önce de söylediğim gibi bu haber can sıktı. Bakırköy'de bir güzellik merkezinin epilasyon bölümünde gizli kamerayla yaklaşık 14 bin video çekildiği ortaya çıkmış. Görüntülerin Telegram ve X eski adıyla Twitter üzerinden para karşılığı satıldığı öne sürülüyor. Ve herkes şu an Bakırköy'de güzellik merkezine epilasyona giden herkes şu an çok düşünceli. Ama bunların var ya o gizli kamerayla çekenlerin elini melini keseceksin ya. Vallahi billahi. Elini kolunu keseceğim. Bunların yatacak yerleri yok sevgili dinleyenler. Artık alacağız herkes değil mi? Evde yapacaksınız epilasyonunuzu falan. Yani şu an yayınımızı dinleyen birilerinden bile bir görüntü vardır belki orada. Bilemiyoruz yani çok enteresan bir şey. Değil mi insanlar gidiyor güzellik merkezine, epilasyona, oraya buraya. Yaz ayları zaten yani. Nasıl ülke olduğumuz belli işte. Son zamanlarda bu ahlaksızlar çoğaldı sevgili dinleyenler. Maalesef ki böyle bir durum var. Bacılarım, bacılarım gitmeyin bacılarım. Gitmeyin buralara. Gitme, kendi evinizde yapın bacım. Kurban olduğum bacım. Gitmeyin. Gitmeyin ne olur. Zaten bu nedir? Memlekette adım başı millet güzellik merkezi açıyor ya. Ne? Dilan Polatlarla, Dilan Dolarlarla bir furya başladı bu. Vallahi. Neymiş bu ya? Başımıza ne geldiyse güzellik merkezlerinden geldi.

0: için.
1: Maalesef evet. Epilasyon alanına koymuşlar. Hatta dinleyicim de mesaj atmış. İnşallah oraya koymuyorlardır gizli kameraları diye. Maalesef efendim. Veya tanıdık yere giriyorum demiş de. Yani tanıdık da çekiyor olabilir gizli kameraya. Bilemiyorum. Aşkımız bitecek. Öyle vallahi dada, çok kaliteli cihazlar geliştirildi. Evde rahatlıkla yapılabilir artık diye dinleyicimiz mesaj atmış. Bacılarım gitmeyin bacılarım. Gitmeyin. Kocanızı masrafa da sokmayın. İnternetlere düşmeyelim bacım.

Bakırköy'de efendimler, Bakırköy'de olmuş. Korkmayın, sizin şehrinizde yok yani. O... Hayatta gitmem böyle yerlere. Kendimi takıntılı diye düşünüyordum. Aman bir tarafımızı çekiyorlar mı diye, ama haklıymışım. Evde yaparım diyor.

0: İrfan bu haberlerde neden tam isim yazılmıyor diye. Yani haber siteleri de, haberi yapanlar da hani bilerek ismi karalamamak adına. Çünkü o da başına bela açar. Ne şahıs ismi ne şirket ismi yazılmaz. Onun gerekli işte hukuken başka bir şeyi var yani. Ama zaten duyulmuştur. Herhalde kapatılmıştır diye bu haberden sonra da umuyorum. Çünkü gözaltılar vardı. Bakayım şöyle bir. Evet, gözaltına alınmışlar. Kapatılmış. İstanbul'da güzellik merkezinin müşterileri gizli kameraya alan güzellik merkezi kapatılmış efendim. İnternette ne diyor? 250 bine yakın takipçisi bulunan bir güzellik uzmanı. Kendisinin 17 yaşındaki kızında mahrem görüntülerinde bu havuzda yer aldığını iddia etmiş. Güvenlik şirketi sahibi falan filan tutuklanmış. Haberiniz olsun. İyi ki hiç gitmemişim diyen de var. Bak şu an dua ediyor insanlar güzellik merkezine gitmemişim, epilasyona gitmemişim diye ya. Bu noktaya geldik artık. Abi bunu gördün mü diyor, bakayım şöyle. Görmedim canım benim. Bakayım neymiş. Küçük çocuklara ediyor. Buna bakacağım Zeynep'ciğim, bakacağım. Canım benim, bakacağım.
1: Abi tadıyla, görünüşüyle organik olan mısır yemeği özledim ya. Ben hani böyle gerçekten mısır gibi kokan, şeker deposu gibi olmayan...
0: Ya ben artık bu süt mısırlardan tad alamıyorum yani. Yok. Adı süt mısır da eskiden böyle hani köy mısırı böyle burada Milas'ın köylüleri satıyor, ona bayılıyorum. Böyle daha iri dişli, daha sert, çabuk pişmeyen öyle ocak mocak tüketen, tüp mü patlatan yani böyle kazanda pişen mısırla bilen var mıdır Allah'ınızı severseniz? Onu eskiden asarlardı bir yerlere, ne bozulurdu, kışın kururdu falan. Burada alıyorum, geçen sene bir araba dolusu götürdüm. Onun tadı daha keyifli geliyor, daha zevkli, daha lezzetli. Köy mısırı ya. Buradan Bodrum'dan, Muğla'dan, Milas'tan duyan dinleyicilerimiz söylesinler, gelip oraya alayım yani. Geçen yine bir abla köy mısırı diye sattı da değiştirmiş tohumu ya. Aynı tadı alamadım yani, süt mısırla köy mısırının karışımı olmuş. Ben direkt köy mısırı seviyorum, biliyorsunuz ben mısır hastasıyım, bir mısır canavarıyım. Bir mısırın çorbasından tutun her şeyini severim yani. Hatta elimden geldiğince de mısır çorbasını bir temsilcisi olarak halkımıza sevdirmeye çalışıyorum. Bak diyor ki abi, biz kuaförde sakal tıraşı olmaya korkarken millet maşallah maşallah diyorum. Nerede var? Köy mısırı nerede var arkadaşlar? Bana ulaşsınlar bak. Sizi bulacağım oğlum. Kurultayımız bir şarkı atmış. Kurultay Orhan Ölmez de bir şarkı attı. Topal oyun havası yapmış Orhan abi. Canımız Orhan Ölmez'imiz. Şimdi bir Kurultay, biliyorsunuz benim arkadaşım, bir coştu. Söz yazıyor artık. Şarkılar besteliyor. Sizden bir puan almak istiyorum. Ama dur, ilk önce Orhan Ölmez abimizden bir eseri dinleyelim. Puanı ondan alalım. Orhan Ölmez'in radyolara yolladığı değerli müzisyen abimizin. Benim de canımdır. Her yerinde var biliyorsunuz Orhan Ölmez. Bütün düğünümde bile var.

Selam olsun Orhan abi. Orhan Ölmez hayırlı olsun. Ya çok şarkılar yaptı bu ara. Bunun dışında da şarkıları var. Orhan abi hep üret ya. Seni gidi Topal, Altuğ Selçuk.

0: Orhan abi biliyorsunuz kız istemeye gelecekti. Benle Almanya'da konseri vardı. Kız istemeye gelemedi. Ben de onu düğünde sahneye çıkardım. İndirmedim düğünde. Danslar falan derken oyun havaları var. Zebe'ye kadar oynattım onu sahnede. Selam olsun Orhan Ölmez'e. Efendim reklamlardan sonra geleceğiz. Yoksa Kaan Durak da mı orada Altuğ? Sonra Kurultay'ın şarkısına bakacağız. Reklamlardan sonra 0549-204-0104'e devam edeceğiz. Konumuz özledim. Kim neyi özledi bana bir yazsın bakalım hadi.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
3: Arılar bal yapmak için ne kadar uçar? Arılar 1 kilogram bal yapabilmek için ortalama 96 bin kilometre, yani dünyanın etrafında yaklaşık 2,5 tur atacak kadar yol kat eder. Bu mesafe kovanın nektarları topladıkları çiçekleri uzaklığına ve nektardaki şeker yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
1: Aygün Aydın'la günaydın.
4: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun ya Raza'ya. Ne siyaset, ne futbol, ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
5: Senin radyolarını dinliyoruz da hay oluyoruz.
4: Ay canım benim ya. Radyo dedesin Aygün Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de.
6: Reklam.
7: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
10: Kazancım net, Sigortam net.
11: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
12: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
13: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
14: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
15: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Reklam.
16: Öncelikli yayın.
17: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
18: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
19: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
1: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
10: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
2: Sıradaki şarkı kırmızı ışıkta makyaj yapıp şehrin temposuna meydan okuyanlara gelsin.
1: Radyo D.

Burası Radyo D. Bodrum'dan canlı yayınımızı bugün de gerçekleştirdik sevgili dinleyenler. Yavaştan şöyle toparlayalım makinayı. Isınmadan. Artık yavaştan hava burada da böyle erkenden batmaya başlıyor. Gün batımına doğru geçeceğiz. Efendim bu Perşembe günü büyük ihtimalle artık Bodrum'un simgelerinden biri oldu. Bülent abimiz, Bülent Özdemir 55. sanat yılını kutluyor Bülent abi bu ara. Onunla özel bir yayın gerçekleştireceğiz. Hiç o kadar çok şarkısı var ki Bülent abinin. İşte gerçek sanatçı Bülent Özdemir. Yani hani demin dedi ki kim gerçek sanatçı diye. Bülent abi, Bülent Özdemir. Beraber bir canlı yayın yapacağız Bodrum'dan. Şimdi tam sezonun sonu gelmişken onun da tam 55. sanat yılını kutladığı bu günlerde bir sürprizimiz var sizlere. Bak, Perşembe olur, çarşamba olur, ne bileyim haftaya sarkar, bir bakacağız. Kurultay'la birlikte organize ediyoruz. Bu arada kurultay da sözler mözler. Benim bugün şansıma bak. Ya ilkokul zamanlarında çocukluk arkadaşım bile yayını dinliyor bugün ya. Maşallah. Kaan Durak, Altuğ Selçuk. Kaan çocukluk arkadaşım. Aynı sitede büyüdük. Altuğ da oradan. Canım Altuğ, selam olsun ya. Biletimizi hediye ettik. Meltem'im eskiden hala var. Eskiden ama bizim idolümüzdür. Radyoların fıstığı Meltem. Meltem'im selam olsun. Canım Meltem Sezenler ya. Böyle tatlı bir kız yok. Gerçekten radyo tatlı seste uzun yıllar program yaptı, dinlediniz. Radyoların fıstığıdır o. Gerçekten bizim sektörün fıstığıdır. Kalbi de fıstıktır. Kendi de fıstık gibi kızdır. He. Hala öyle yılların Meltem'i fıstığı diyorum da hala fıstık. Yıllanan fıstık. Meltem'ime de selam olsun. Şimdi bakayım, kurultay bu sefer ne gibi sözler yazmışsın acaba, merak ediyorum.

Şarkının adı Çöp efendim. İlişkiden sonra çöpe atılan eşyalar. Aslında çöpe atılan bir ilişkiyi anlatmış. Sinan Akçıl mı Kurultay mı? Hemen Sinan Akçıl mı Kurultay mı? Arkadaşlar, eline sağlık, yüreğine sağlık.

0: Saati.
1: Efendim hafta içi her gün saat 17.20'ye doğru buradayız sevgili dinleyenler. İstanbul Merkez Stüdyomuzda canım Serdal'ım bizimleydi. Serdal'ım çok teşekkürler. Canım benim, eline sağlık senin de. Afyon Motofest için biletimi takdim ettim. Kimdi? Firdevs Hanım mı? Yok. Kübra Hanım, evet Kübra. Kübra da inanamıyor. Gerçekten mi bilet alabiliyor muyum? Evet verdim işte Kübra'cığım. Aa.

0: Ayhan abi, damar yolunu mu açalım yoksa hareketli mi kapayalım? Ne diyorsun bakayım? Bir mesajına bakayım Ayhan abinin, şu ver bakayım.
1: İrfan kardeşim, hayırlı yayınların olsun. Özledim özledim. Vallahi İrfan dedin ya mısır. Vallahi canım közde mısır istedi. Üf. Şimdi eve doğru giderken birkaç markete uğrayacağım. Artık of. Köylüsü köysüzü marketi marketi.
0: Köylüsü köysüzü.
1: Mısır alıp közde mısır yapacağım. Of. Sayende közde mısır nasıl yapacaksak bakalım artık.
0: Abi... Yani yaz bitmeden stok yapın, hatta difrize atıyorsunuz. Kışında onun çorbası morbası oluyor. Üf diyorum, üf. Bak, yaz bitmeden difrize atın hanımlar bacılarım. Şu mısır çorbasını bir öğrenin. Efsane bir şey, efsane. Canım çekti şu an ya. Her gün içsem doymam. Anneannem sağ olsun bize bir yadigar, böyle bir mısır çorbası öğretmiş ki hastasıyım. Radyoda da makina, radyoda da radyo. Damar güzel yakışır, damar. Millet şu an trafikte, herkes bizi dinliyor. Da makina, bir damar yolunuzu açayım. Da da, radyoda da makina, radyoda da. Ne var bakayım şuradan damar. Benim damar yolu hep açık, kapanmıyor zaten arkadaşlar. Ameliyat yapacağız şimdi, ameliyat. Evet. Yok, bugün sahne yok gülüm. Bacım, bugün sahne yok, yarın var ama. Bodrum'da da son sahneler yarın var. Çarşamba yine Kuşadası, Perşembe yine Bodrum. Gelirsen beklerim bacım. Vallahi. Olur, saçlarını yol getir, olur o, olur.

0: İrfan'ın bütün kanalları aç gitsin.
1: Bütün kanalları açık bırakıyorum da. Damar yolunu açıyorum.
0: Ne var ne yok aç.
1: Hepsini açıyorum damar yolunu bak. Kötü bir gündü, haftaya böyle felaket haberleriyle, acı haberlerle başladık sevgili dinleyenler. Umarım önümüzdeki günler kötü olmaz be. İrfan'ım 7 değirmen var, ata tohumu, ben dolabı doldurdum, oradan alıyorum kardeşim demiş. Ah, ata tohumu en kıymetlisidir.

Efendim ailenizle güzel bir akşamınız olsun. Huzurlu bir akşamınız olsun. Kendinizi güzel hissettiğiniz bir akşamınız olsun. Tekrardan memleketimize, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçmiş olsun. Başımız sağ olsun. Yarın saat 17'de görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık efendim. Allah'a emanet olun.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirli Kuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirli Kuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 31 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.10'luk düşüşle 14.334 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.25, euro 56.07'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.874, çeyrek altın 11.657 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen

0: 0 çift 0'ı arayın, D-Smart'la olun.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk getir.
3: Doğada ne varsa zevranı da.
4: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club Restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Dream TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo Day 104'te.
1: Radyo Day Top 20.
2: 104'te Radyo Day. Reklam.
3: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
0: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey.

Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.

0: Hazır mısın? Sahne. Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyo.
0: Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyoda sahne.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

Yorum çaresizim, düştüm aşkın kollarına. Seni sevmek, seni bilmek, bulutlardan geçip

kadın, hiçbir adam sevilmedi hiçbir zaman. Senin kadar özlenmedi, beklenmedi inan. Al kalbim hep sende dursun, zaman bizden yana olsun.

eser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra...

0: Bir akustik daha ne dersin? Çok iyi gitmez mi?
1: Radyoda sahne.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git, muhtacım.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.